0: güzeldin. Bir ömürdü gülüşün. Ağlarken de güzeldin. Yıkılırdı kim görse. Diz çökerdi kim sevse. Yanağıma son buse. Koyarken de güzeldin. Güzeldin be bir tane. Yakarken de güzeldin. Gözlerime son defa. Bakarken de güzeldin. O ne eşsiz sevdaydı. Şiir gibi vedaydı. O ne masum edaydı. Güzerken de güzeldin. Aşk başlar biter de. Buymuş yazan kaderde. Sözün bittiği yerde. Susarken de güzeldin.
1: Böyle bir geceydi. Hatırlar mısın?

yavrur başını, kırıp sabır taşını. O gece, o gece gözyaşını dökerken de güzeldi. Öyle sessiz derinden, hıçkırırken içinden, ciğerimi yerinden sökerken de güzeldi.

0: Gardiyan, beni havalandırmaya çıkarır mısın?
1: Ama havalandırma biteli çok oldu.
0: İlk ve son kez bir şey istiyorum senden.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
2: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
1: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
3: dudağına büzüyorsun Üşkan, niye beni üzüyorsun Üşkan.
1: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın 0542 471 49 77. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
6: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
7: Chery.
8: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın

0: Kilometre Durumlar Mahallesi Aydın Çine.
1: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 49 77. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.

0: geldin.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
2: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
1: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
3: dudağına büzüyorsun işkan, niye beni üzüyorsun işkan.
1: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için haydi Koçarlı. 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim: 0544 367 8436.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
2: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
1: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
3: dudağına büzüyorsun Üşkan, niye beni üzüyorsun Üşkan.
1: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran

0: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
1: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
0: Tek yerden mi? Nasıl yani?
1: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
0: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
1: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
0: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
2: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 49 77. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
5: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, KASKO, Trafik, Konut, İş Yeri ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar içi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar içi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
7: Chery.
8: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
9: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz.
4: Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A. Efeler Aydın.
0: Ay FM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 49 77. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
2: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.

0: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
1: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
0: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
2: dudağına büzüyorsun Üşkan, niye beni üzüyorsun Üşkan.
0: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
5: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
6: IFM Reklam.

0: yakalarsam.
1: IFM reklam.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Eddy 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
8: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim: 0544 367 8436.
1: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
2: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
1: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
3: dudağına büzüyorsun Işkan, niye beni üzüyorsun Işkan.
1: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için haydi Koçarlı. 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 49 77. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yer.

0: nereden mi? Nasıl yani?
1: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
0: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
1: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
0: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
2: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0540.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklımda huzur.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.

0: geldin.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
3: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: IFM Reklam.

Yıldan her acayipsin. Kaynama şıkkıdım şıkkıdım.

0: IFM Reklam.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
2: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
1: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
3: dudağına büzüyorsun işken, niye beni üzüyorsun işken.
1: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 49 77. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olun.

0: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
1: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
0: Tek yerden mi? Nasıl yani?
1: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
0: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
1: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
0: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
2: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'e

0: Çınar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir, doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
5: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Eddy 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapı

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
2: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
1: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
3: dudağına büzüyorsun Üşkan, niye beni üzüyorsun Üşkan.
1: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için haydi Koçarlı. 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 49 77. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çine. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler, Aydın.
5: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efener Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir, doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs, Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim: 0544 367 84 36.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
5: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
4: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
5: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
4: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
6: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0500.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
3: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve

0: müzikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi.
1: Şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
0: 27 Haziran Cumartesi günü Güçlü Ses

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 4977. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklımda huzur.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kop Kuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kop Kuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
6: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
7: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

sevgili FM dinleyenleri. Saatlerimiz 3'ü gösterirken bir kez daha beraberiz. Bugün sizlere birbirinden güzel şarkılar dinletirken keyifli sohbetimize devam ediyor olacağız. Ben Kazım ve sadece 5 dakikayla karşınızdayım. Bir başka...

0: IFM Reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin. Mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.

0: Keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 49 77. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çine. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
3: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
2: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
4: dudağına büzüyorsun üşkan, niye beni üzüyorsun üşkan.
2: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

Günaydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Kilometre Durumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyor.

0: diyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: IFM Reklam.
2: Reklamların ardından bir kez daha bir haberi sevgili dinleyenler. Şimdi de kendine iyi bak geliyor.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.

0: gezdin?
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
5: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: IFM Reklam.
7: Reklamların ardından tekrar hoş geldiniz. Şimdi de Hakan Altun'dan Tam Bana Göresin geliyor. Siz bu şarkıyı kime armağan etmek istiyorsunuz bilmiyorum ama ben buz gibi bir bardak suya...

şimdiki şarkım, şimdiki şarkımız da Canan Erçetin'den Gamsız Hayat. Ve bu şarkıda sınavı biten tüm öğrencilere geliyor.

Şimdi de sırada bir doğum günü çocuğu var. Sıradaki şarkı Fadime Hanım'dan oğlu Fettah'a geliyor. Hakan Peker'den bir efsane. Doğum günün kutlu olsun Fettah.

0: IFM reklam.
1: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 49 77. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
4: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
3: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
5: dudağına büzüyorsun Üşkan, niye beni üzüyorsun Üşkan.
3: 28 Haziran Pazar günü ise genç

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi gurme enginarla taptaze sakız enginarı.

0: şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Efeler Belediyesi Kent Zarafet Merkezi'ni hizmete açıyor. 24 Haziran Çarşamba saat 18.30'da gerçekleşecek açılış töreni TV'den ekranlarından canlı yayınla izleyiciyle buluşacak. Efeler Belediyesi Kent Zarafet Merkezi açılışı TV'den de canlı yayında.
3: IFM Reklam.
4: Reklamların ardından tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Şimdi de Aşk Eski Bir Yalan, Kamuran Akkor'dan.

Ve kadın yaratıldı. Bütün erkekler ona kandı. Hep gururunun ardından baktı. Yine de gönüllerde yaşadı. Göçmen kuşlarını kıskandı. Diyar diyar dolaştı. Yine de unutulmadı. Unutulmadı.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efener Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Eddy 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın.
7: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
8: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38, Temeller Mobilya, Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
9: Ferrer Belediyesi Kent Zarafet Merkezi'ni hizmete açıyor. 24 Haziran Çarşamba saat 18.30'da gerçekleşecek açılış töreni TV'den ekranlarından canlı yayınla izleyiciyle buluşacak. Ferrer Belediyesi Kent Zarafet Merkezi açılışı TV'den de canlı yayında.
0: IFM Reklam.
10: Reklamların ardından tekrar beraberiz sevgili dinleyenler. Şimdi de geceden bana bir şarkı söyle geliyor. Eğer istek şarkılarınız varsa bana da bir şarkı söyleyebilirsiniz.

Güneşimizin kavurduğu aydınımızın kalbine, radyomuza su olmaya devam ediyoruz. Şimdi de Kıraç'tan Çayır Çimen Geze Geze geliyor.

0: IFM Reklam.
1: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 49 77. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
5: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
4: Tek yerden mi? Nasıl yani?
5: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
4: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
5: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
4: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
6: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler, Aydın.
7: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için haydi Koçarlı. 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Durumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak, No 10.

0: 1. Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Ferrer Belediyesi Kent Zarafet Merkezi'ni hizmete açıyor. 24 Haziran Çarşamba saat 18.30'da gerçekleşecek açılış töreni TV'den ekranlarından canlı yayınla izleyiciyle buluşacak. Ferrer Belediyesi Kent Zarafet Merkezi açılışı TV'den de canlı yayında.
1: IFM Reklam.

zaman. Ve yavaş yavaş yayınımızın sonuna doğru gelirken kendinize iyi bakın. Yarın tekrar 3'te görüşene kadar kendinize iyi bakın. IFM'le kalın.

sevgili kuru yemiş çeşitleri şimdi sizlerle buluşuyor. Konya'nın bereketli topraklarından özenle seçilen tuzlu ve tuzsuz çiğdemler, günlük tazelikle sunulan kuru yemiş çeşitleri ve daha fazlası GOP kuru yemiş raflarında sizleri bekliyor. Çerez çeşitlerinden lokuma, şekerlemelerden yöresel ürünlere, doğal incirden seçkin zeytin ve zeytinyağlarına kadar birbirinden özel lezzetlerde GOP kuru yemişte sizlerle buluşuyor. Kalite, tazelik, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Aydınlıların kısa

0: 21 Taksim'a Efeler Aydın.
1: Efeler Belediyesi Kent Zarafet Merkezi'ni hizmete açıyor. 24 Haziran Çarşamba saat 18.30'da gerçekleşecek açılış töreni. TV'den ekranlarından

0: TV'den ekranlarından, TV'den ana haber bülteninden iyi akşamlar. Antalya'nın Kaş ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize giren 30 yaşındaki Volkan Kırca kayalıklara sıkışarak yaşamını yitirdi. Antalya'nın Kaş ilçesinde zıpkınla balık avlamak için dalış yapan genç adamdan acı haber geldi. Olay Kalkan Yeşilköy Mahallesi açıklarında meydana geldi. İddiaya göre mobilya ustası Volkan Kırca, balık avlamak amacıyla denize girdikten sonra uzun süre su yüzeyine çıkamadı. Durumu fark eden vatandaşlar, dalış yaptığı bölgede yaptıkları aramada Kırca'yı su altında hareketsiz halde buldu. Çevrede bulunanların kurtarma girişimleri sonuç vermeyince olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen uzman dalgıçlar kayalıklara sıkıştığı belirlenen Kırca'yı bulunduğu yerden güçlükle çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise genç adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Adli işlemlerin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Kırca'nın yakınları büyük üzüntü yaşadı. Talihsiz şekilde yaşamını yitiren Volkan Kırca'nın cenazesi, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında defnedilmek üzere Kaş'a götürüldü. Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 29 yaşındaki bir kişi evinde bilinci kapalı halde bulundu. Ekiplerin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan şahsın tedavisi devam ediyor. Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşanan olayda yakınlarının haber alamadığı bir kişi ekipleri harekete geçirdi. Yıldıztepe mahallesinde bulunan bir apartman dairesindeki olayda 29 yaşındaki M.A.'ya ulaşamayan yakınları durumu acil çağrı merkezine bildirdi.
1: Boşan başmasında eşi evde kalmıyor. Ayrıca tek başına kalıyor.
0: İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler itfaiyenin desteğiyle girdikleri evde M.A.'yı koltuk üzerinde bilinci kapalı halde buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansa hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Kütahya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kütahya'da meydana gelen trafik kazası 3 aracın karıştığı tehlikeli anlara sahne oldu. Kaza Abdurrahman Kara Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre ara yoldan İstasyon Caddesi'ne çıkmak isteyen hafif ticari araç ile ara yola dönüş yapmak isteyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından İstasyon Caddesi üzerinden çevre yolu istikametine ilerleyen başka bir otomobil kazaya karışan araçlara çarpmamak için ani manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
2: Kayseri'de park halindeki iki araçta mahsur kalan 10 aylık bebek itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
0: Kayseri'nin Talas ilçesinde bir araçta mahsur kalan 10 aylık bebek için ekipler seferber oldu. Olay Küçükköy mahallesinde bulunan Millet Bahçesi Otoparkı'nda meydana geldi. Park halindeki aracın içerisinde bir bebeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri aracın camını kontrollü şekilde kırarak içeride bulunan 10 aylık bebeği kurtardı. Olayın ardından bölgeye gelen bebeğin annesi ve yakınları ile haber takibi yapan basın mensupları arasında gerginlik yaşandı.
3: Allah Allah. Beyefendi çekemezsin. Çekip basın kartın nerede? Basın kartın nerede?
1: Sessiz ol, müdahale etme.
3: Polis bey. Bir müdahale oldu musunuz? Şu an görüntülerimiz alınıyor.
4: Ve benim çocuğum var.
3: Ben, bak, ben küçük bir çocuğum burada. Şu mağduriyetini buldum. Basın mensubu olduğunu iddia ediyor. Tamam, bak yeri...
0: Aya göre bazı kişiler gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalışırken zaman zaman güvenlik güçleri de müdahalede bulundu. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken yaşananlarla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Evet, şikayetçi...
2: Antalya'da boşandığı eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Antalya'da eski eşi Hanım Biçer'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Hızır Çelik'in davasında yeni tanıklar dinlendi. İddianameye göre olay geçtiğimiz yıl Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Hızır Çelik'in boşandığı eşi Hanım Biçer'i eşarbıyla boğduğu ve yüzüne yastık bastırdığı öne sürüldü. Sanık hakkında boşandığı eşe karşı kasten öldürme ve hırsızlık suçlarından dava açıldı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanığın kız arkadaşı tanık olarak ifade verdi. Olay gecesi sanığın eski eşinden gelen bir mesajın ardından evden ayrıldığını anlatan tanık, sabaha karşı geri döndüğünde sanığın oldukça telaşlı ve ağlar halde olduğunu söyledi. Sanık ifadesinde sanığın kendisine trafikte biriyle kavga ettiğini ve bir kişiyi öldürdüğünü söylediğini, ancak eski eşinin ölümünden bahsetmediğini belirtti. Sanık Hızır Çelik ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek müşteki tarafın iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Mahkeme heyeti tutuklu sanığın cezaevindeki halinin devamına karar verirken dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün geçtiğimiz yıl Yalova'da hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturmada sona yaklaşıldı. Aylar süren incelemelerin ardından hazırlanan dosyada gözler şimdi savcılığın tamamlaması beklenen iddianameye çevrildi.
0: Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Güllü soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz yıl Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş, olay ilk etapta talihsiz bir kaza olarak değerlendirilmişti. Ancak soruşturma sürecinde elde edilen güvenlik kamerası görüntüleri, tanık ifadeleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile adli tıp raporları dosyanın seyrini değiştirdi. Soruşturma kapsamında sanatçının kızı Tuğyan Gülter, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanırken olay gecesi evde bulunan kişiler ve çok sayıda tanığın ifadeleri dosyaya girdi.
5: Hakkımı helal etmiyorum. Annem de kimseye hakkını helal etmiyor. Annemin kemiklerini sızlattılar o kadar.
0: Adli tıp incelemelerinde ölüm nedeninin yüksekten düşmeye bağlı ağır travmalar olduğu belirlenirken bilirkişi değerlendirmelerinde olayın oluş şekline ilişkin çeşitli teknik bulgular da soruşturmaya dahil edildi. Öte yandan soruşturma boyunca ortaya çıkan mesaj kayıtları, tanık beyanları ve olay gecesine ilişkin ifadeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
6: Olayla ilgili gerekli açıklamaları zaten avukatlarımız yapar. Benim tek söyleyeceğim, ben olay günü İstanbul'daydım nişanlımla. Onun dışında tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bize acımızı yaşatmadınız. Bize iftiralar attınız. Bizim canımız, ciğerimiz söndü. Siz buna ekmek bandınız. Siz annemin şarkılarıyla ağladınız. Bizi ağlatmadınız.
0: Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenirken kamuoyunun gözü davanın yargı sürecini başlatacak kritik belgede olacak.
2: Antalya'da bir üst geçitte meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kazada bir sürücü yaralandı.
0: Antalya'da yoğun trafik nedeniyle duran araçları arkadan çarpan otomobil zincirleme kazaya neden oldu. Kaza Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Mevlana üst geçidinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki bir otomobil trafikte bekleyen araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar peş peşe birbirine vurunca toplam 4 araç kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçlardaki vatandaşların durumunu kontrol ederken kendisini iyi hissetmediğini belirten sürücü Memduhiye ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ben Kazaya karışan sürücülerden Zafer Demir, trafik yoğunluğu nedeniyle araçların durduğunu belirterek arkadan gelen aracın duramayarak çarptığını söyledi.
7: Niyaz arabanın arkasındaydık biz zaten. Trafik çok sıkışıktı. Trafik sıkışık olunca biz de durduk haliyle. Arkamızda araç da durdu. Arkadaki Skoda da araç da yaklaşık artık kaçta geliyordu? 100 miydi? 150 miydi? 200 miydi? Neydi bilmiyorum. Adamın canını sıkıyor zaten. Geldik. Arkadaki arabaya vurdu. Ondan sonra o araba bize derken 4 tane araç birbirine girdi.
0: Bir yandan kaza nedeniyle bölgede trafik uzun süre aksarken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
2: Muğla'nın Menteşe ilçesinde yol kenarına atılan sigara izmariti kuru otları tutuşturdu. Yol kenarında başlayan yangın vatandaşların dikkati ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.
0: Muğla'da dikkatsizce atılan bir sigara izmariti olası bir faciaya davetiye çıkardı. Yangın Menteşe ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yol kenarına atılan sigara izmariti sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kuru otları tutuşturdu. Kısa sürede yükselen duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alınırken yangın tamamen söndürüldü. Yetkililer özellikle yaz aylarında sigara izmaritlerinin gelişigüzel çevreye atılmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.
2: Adana'da yaşayan 26 yaşındaki Mustafa Tolun'un hayatı çocukluk arkadaşına ve komşusuna verdiği banka kartı ve IBAN bilgileri nedeniyle alt üst oldu.
8: Interpol tarafından alındım. İçişleri Bakanlığı'nın
0: Adana'da yaşayan Mustafa Tolun, komşusuna ve çocukluk arkadaşına verdiği banka kartı ve internet bankacılığı bilgileri nedeniyle dolandırıcılık davalarının sanığı haline geldi.
8: Kartıma ve internet bankacılığıma karşı komşum olan en yakın arkadaşıma verdiğimden dolayı hapis cezası aldım. Zaten şu anda normalde de hapisteyim. İzne geldim. Bana 2019 senesinde sanal bahis işi için IBAN kart topladıklarını söylediler. Bunun illegal bir iş olmadığını, hatta birkaç kişiyi de örnek vererek kendi yakın arkadaşlarımdan bana bu şekilde güven sağladılar. Daha sonra öğrendim ki benim adıma başka bir siteden hesap açılıyor. İnsanlara ürünler satılıyor. Fakat bu ürünler gönderilmiyor. Hesap benim paralar benim hesabıma geldiği için bana dosyalar açılıyor.
0: İddiaya göre 2019 yılında kendisine kart bilgilerinin sanal bahis işlemlerinde kullanılacağı ve bunun yasa dışı olmadığı söylendi. Güvendiği kişiler nedeniyle banka hesabını kullandıran Tolun'un adına daha sonra internet üzerinden satış yapılan bir hesap açıldı. Ancak satışa sunulan ürünlerin kullanıcılara gönderilmemesi üzerine mağdurların şikayetiyle davalar açıldı.
8: Şu an müddetnamemde işte 9 yıl 4 ay ceza var. Bu dosyaların açıldığını görünce avukatım o zaman hani bunu bir kamu davası olduğunu, her ne kadar kendimizi savunmamızı yapsak da olayın bu şekilde geliştiğini göstersek de her türlü ceza alabileceğimi söyledi bana.
0: Bunun üzerine Türkiye'den ayrılarak Amerika'ya giden genç hakkında Interpol aracılığıyla yakalama kararı çıkarıldı. Öte yandan Tolun yaklaşık 17 bin liralık zararın karşılandığını belirtirken buna rağmen davaların kamu davası niteliğinde olması nedeniyle cezaların sürdüğünü ifade etti.
8: Ben de o zaman yaşım genç olduğu için hani hayatımı hapishanelerde heba etmemek uğruna yurt dışına gitmeye karar verdim.
9: Burada yakalandınız mı siz? Nasıl oldu?
8: Ya orada Interpol tarafından alındım. Yani şöyle söyleyeyim, polisler bana Interpol tarafından arama kararının olduğunu söylediler.
9: Kaç lira zarar oluşmuş?
8: Toplam 17.000 TL. Bu 17.000 TL için bana açılmış 7 tane mahkeme var. Her mahkeme başı ortalama 3 yıl üstünde veya 2 yıl, 2,5 yıl bandında bir ceza alıyordum ben.
9: Peki siz bu zararı karşıladınız mı hepsini?
8: Tabii ki hepsini karşıladım.
9: Ona rağmen cezaevine gideceksin.
8: Ona rağmen kamu davası olduğu için internet bankacılığını kullandığımdan dolayı banka kurumlarını araç olarak kullanma suretiyle ceza alıyorum ben.
2: Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklanırken tutuklananlar arasında belediye başkanı Mustafa Turgut da yer alıyor.
0: Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturmada gözler mahkeme sürecine çevrildi. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada belediyede görev yapan bazı kamu görevlileri ile yüklenici firmalar arasında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma ve suç örgütü iddialarıyla inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında mali kayıtlar, banka hareketleri, iletişim ve teknik takip verileri ile çeşitli deliller değerlendirildi. Şüphelilere ait adreslerde, belediye binasında ve belediye spor kulübünde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 19 kişi hakkında işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken 11 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Tutuklananlar arasında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un yanı sıra belediye yöneticileri ve soruşturma dosyasında adı geçen bazı şüphelilerin de bulunduğu öğrenildi.
2: Aydın'da bir halk eğitim kursiyerinin el emeğiyle hazırladığı ahşap takvim yıl sonu sergisinin en dikkat çeken eserlerinden biri oldu.
0: Aydın'ın Efeleri ilçesinde düzenlenen yıl sonu sergisinde sergilenen sıra dışı bir ahşap eser ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Efeler Halk Eğitim Merkezi'nde 4 yıldır ahşap boyama kursuna katılan 56 yaşındaki Bidar Çelik tarafından hazırlanan dairesel ahşap takvim, görünümüyle antik medeniyetleri zaman ölçüm araçlarını hatırlatıyor.
10: Takvimde saatten evrildi. Saat yapayım derken internette dikey bir takvim gibi benzer bir şey gördüm. Ondan sonra ahşabın şeklinden dolayı manuel bir şey olsun dedik. Böyle bir ürün çıktı ortaya.
0: Tamamen el işçiliğiyle üretilen eser, iç içe geçen halkaları ve manuel kullanım sistemiyle dikkat çekiyor. Bidar Çelik aslında bir saat yapmak amacıyla yola çıktığını, ancak araştırmaları sırasında gördüğü farklı bir tasarımdan ilham alarak bu takvimi ortaya çıkardığını söyledi.
10: Şunun içinde kanallar var. O kanalların etrafında dönüyor. Farklı versiyonlarını yapabilirim. Bunu ayaklı şekilde yapıp, örneğin bir mekanizma takıp çalan saatler gibi ileride öyle bir şeyler düşünüyorum. Gerçekten ahşapla uğraşmak terapi. Çok stresli olduğum günlerde başladım ve gerçekten gitmediğim zaman yorgun da olsam bel fıtığım var benim ama severek de devam ediyorum. Belime korse takıyorum yine gidiyorum.
0: Emeğiyle hazırlanan ahşap takvim hem tasarımı hem de işçiliğiyle serginin en çok konuşulan eserleri arasında yer aldı.
10: Herkese de tavsiye ederim. Sabah kalkar kalkmaz evdeki herkes önce bunun başına geçiyor. Hemen günü falan ayarlıyoruz. Birkaç gün unuttuysak düzeltiyoruz.
2: Konya'da sabah evinden çıktığında otomobilini hasarlı halde bulan vatandaş gerçeği araç kamerası görüntülerini izleyince öğrendi.
0: Konya'da yaşanan olay park yeri tartışmalarını bir kez daha gündeme taşıdı. Halil İbrahim Turan akşam saatlerinde eşi ve çocuğuyla evine geldikten sonra otomobilini sokak üzerine park etti. Ancak sabah çocuğunu okula götürmek için dışarı çıktığında aracının camları kırılmış, aynaları parçalanmış ve çeşitli yerlerinde hasar oluşmuş halde buldu. Bunun üzerine araç içi güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Turan büyük bir şaşkınlık yaşadı. Görüntülerde komşusu olduğu öne sürülen bir kişinin önce aracın sileceklerine zarar verdiği, ardından aynayı kırarak defalarca otomobile fırlattığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken araç sahibi karakola giderek şikayetçi oldu.
11: Eşimle beraber ve çocuğumla alışveriş yaptıktan sonra akşam park ettim. Karşı apartmanın önüne koydum. Herhangi bir şekilde yolu kapatmadım, herhangi bir şekilde geçişen girmedim, herhangi bir şekilde bir apartman girişine hiçbir yere bir şey çıkartmadan kanuna uygun bir şekilde arabamı park ettim. Sabah çocuğumu okula götürmek için 7 çeyrek geçe, 7.30 arası çocuğumu götürmek için arabamın başına geldiğimde aracımın parçalanmış halde gördüm.
0: Öte yandan sanayide yapılan incelemede araçta yaklaşık 100 bin liralık hasar oluştuğu belirlendi. Araç sahibi Halil İbrahim Turan, söz konusu alanın kamuya ait olduğunu ve daha önce de benzer olayların yaşandığını iddia ederek mahallede yaşayanların tedirgin olduğunu söylüyor.
11: Gittik, ifademizi verdik. Aracımın parçalamalarının asıl sebepleri kapılarının önünü kendi malları sanması. Burası hiçbir şekilde apartmana ait değil, tamamen kamu alanı.
2: Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene vakalarında artış yaşanırken uzmanlar vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Aydın'da faaliyet gösteren uzman biyolog Hasan Toker hem kene tehlikesine karşı alınması gereken önlemleri anlattı hem de bilinçsiz ilaçlamanın yol açabileceği risklere dikkat çekti.
0: Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kene vakalarında da artış yaşanmaya başladı. Uzmanlar özellikle kırsal alanlar, tarım arazileri ve ormanlık bölgelerde bulunan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, Aydın'da faaliyet gösteren 4 mevsim ilaçlama hizmetlerinin sahibi uzman biyolog Hasan Toker de önemli değerlendirmelerde bulundu.
12: Şöyle ilaçlamayı zaten en başta kendileri yapmamaları lazım. Yani mutlaka profesyonel bir firmadan destek alsınlar. Çünkü bunların hepsi elinde kimyasal ve hangi dozda nasıl kullanacaklarını bilemezler. İlla ki altta yerler tarif eder ama çok doğru bir uygulama değil. Bizler tüm önlemlerimizi alıp o şekilde ilaçlama yapıyoruz. Dolayısıyla insanlar kendileri ilaçlama yapmasınlar, mutlaka profesyonel bir firmadan destek alsınlar.
13: Peki kendileri ilaçlama yaparlarsa ne gibi olumsuzluklar yaşanır?
12: Solunum yollarının etkisi olur. Temasta cilde. Ciltte tahrişe sebep olur ki cilt tarafından çok hızlı bir şekilde emilir bu ilaçlar. Hem solunum olsun hem de cilt emilimi yoluyla zehirlenme durumları söz konusu olabilir. Bunun sonunda da haliyle hastanede gözlerini açarlar ki umarım açarlar gözlerini. Ki biliyorsunuz ki maalesef geçtiğimiz 2025'in kış aylarında İstanbul'da ilaçlamalardan zehirlenen haberleri de izledik.
13: Peki insanlar açık alanlara gidiyorlar. Hı hı. Orada nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Giyim konusunda olsun, başka türlü olsun nelere dikkat etmeleri?
0: Kenenin en yoğun üreme döneminin Nisan ayı olduğunu ifade eden Toker, Mayıs ve Haziran aylarında özellikle çim ve ormanlık alanlarda daha sık görüldüğünü aktardı.
12: Şimdi kenenin önce bir biyolojisini iyi bilmek lazım. Kenenin en yoğun üreme dönemi Nisan ayıdır. Ve Nisan ayında en yoğun üreme döneminden sonra Mayıs ve Haziran'da açık alanlarda, çim alanlarda, ormanlık alanlarda çok fazla görülür. Bu sene yağmurların uzun sürmesi Mayıs-Haziran'ı biraz da Temmuz'a da kaydıracak. Yani bu biz Mayıs-Haziran dedik, Haziran bitiyor ama azalacak ya da kesilecek anlamında değil. Bu yağmurlardan dolayı üreme dönemleri de geriledi diyelim biz ona. Temmuz ayında da yoğun bir şekilde görülmeye devam edecek.
0: Toker, tarım arazileri ve ormanlık alanlarda bulunan vatandaşların koruyucu önlem alması gerektiğini vurgulayarak pantolon paçalarının çorap içine sokulmasının etkili bir koruma yöntemi olduğunu ifade etti.
12: Şimdi öncelikli olarak aslında bu sıcaklarda piknik vesaire gibi bir durum olmaz. İnsanlar öncelikle artık piknik olayını bir bitirmeleri lazım. Hele hele evet, Türkiye'de birçok yerde vakalar gördük ama son Çin'de biliyorsunuz ki bir kene vakası görüldü ve 3-4 gün sonra gelen açıklamada da Kırım-Kongo kanamalı ateşi olduğu net bir şekilde belli oldu. Dolayısıyla bu tarz yerlere mecburiyetten girilecekse ya, yani tarımla uğraşıyordu, çiftçidir kendisi, o alanlarda bulunmak zorundadır. Mutlaka ama mutlaka pantolon paçalarını öncelikle bir koruma içine sokmak zorunda. Kimse size çalışırken güzelliğinize, çirkinliğinize bakmaz. Dış görünüşündesiniz diye bakmaz. Öncelikli olarak da kendimizi korumak zorundayız. Sonrasında ise eve döndüğümüz zaman mutlaka eşine ya da başka birileri varsa vücudunu bir kontrol etmek zorunda. Özellikle koltuk altı, işte diz arkası, boyun bölgesi gibi yumuşak dokulara daha kolay tutunurlar. Oralar başta olmak üzere tüm vücudunu bir kontrol etmek zorunda. Neden? Çünkü ilk 24 saatlik tutunma son derece önemli. Hayatı kurtarır. Yani ilk 24 saatte bu tespit edilip bir profesyonel tarafından çıkartıldığı zaman kene gerçekten kişinin hayatı kurtuluyor.
0: Kenenin yanlış çıkarılmasının taşıdığı bakteri ve parazitlerin insan vücuduna bulaşmasına neden olabileceğini kaydeden Toker, vatandaşların kendi başlarına müdahalede bulunmaması gerektiğini vurguladı.
12: Çıkartırken doğru bir yöntemle çıkartmamak bundan son derece önemli. O yüzden evet, bu işi bilenler var mutlaka. Çünkü kene tutunduğu zaman çıkartırken ağzındaki kıskaçları kıstırıp kusmasını engelleyerek çıkartmamız gerekiyor. Bunu yapmadığınız anda midesindeki bütün paraziti, bakteriyi insan vücuduna zerk ediyor. Dolayısıyla da ne olmuş oluyor? Vücudunda taşıdığı o mikrobu insana zerk etmiş oluyor. Ama biz bunu doğru yöntemle çıkartırsak, ağız bölgesini iyi kıstırabilirsek, ki bunu özellikle söylüyorum, lütfen böyle bir kene tutulmasında sağlık kuruluşuna başvurun. Kendiniz çıkartmaya çalışmayın. Evet, işi biliyorsanız kolaylıkla çıkartabilirsiniz doğru bir şekilde. Ama bilmiyorsanız riske hiç girmeyin. lütfen en yakın bir sağlık kuruluşuna gidin.
0: Boker, yaz aylarında düzenlenen açık hava etkinliklerine de dikkat çekti.
12: Özellikle şunu ben söylemek istiyorum. Tabii okullar tatil oluyor. Biliyorsunuz ki belediyeler birçok etkinlik yapıyor. Ve bu etkinlikleri de genelde yeşil alanlarda yapmayı tercih ediyorlar. Hem serin hem gölge alanları vesaire gibi. Bunu yaparken mutlaka o bölgeyi iyi yaşlasınlar. Kene çok kolay ölür. Kimyasallara direnci çok düşüktür ve çok kolay ölür kene. Ama keneyi öldüren ilaçların çoğu anlık etkilidir. Kalıcılığı düşüktür. Dolayısıyla ben bu olanı bir hafta önce ilaçladım. 10 gün önce ilaçladım gibi bir yanılgıya düşmesinler. Buna güvenip ben bir hafta önce ilaçlamışım demesinler. Hem büyükşehir hem ilçe belediyelerimiz bir etkinlik yaparken mutlaka o bölgeyi bir gün öncesinden ilaçlasınlar. Daha sonra bu etkinliği yapsınlar.
2: Yeşilay Aydın Şubesi bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda gençleri bağımlılıklardan korumaya yönelik çalışmalar ve bir kereden birçok şey olur mesajıyla verilen uyarılar öne çıktı.
0: Yeşilay Aydın Şubesi 2026 Bağımsızlık Yılı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen basın kahvaltısında bağımlılıkla mücadele çalışmaları, gençlere yönelik projeler ve Yeşilay'ın Aydın'daki faaliyetleri ele alındı. Zincirlihan Otel'de gerçekleştirilen programa Yeşilay Aydın İl Başkanı Sencer Gündüz, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yasemin Özkan ve basın mensupları katıldı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Sencer Gündüz, 2024 yılından bu yana bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
14: Aydın İl

0: üzerinde ücretsiz meclisçilik esaslı psikososyal destek hizmeti sunulmaktadır. Destek almak isteyen vatandaşlarımız Alo 115 Yeşilay Danışmanlık hattına arayarak uzman desteğine ulaşabilmektedir.
1: Toplantıya katılan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yasemin Özkan ise özellikle gençlere yönelik önemli uyarılarda bulundu.
2: Ben özellikle gençlere şunu söylemek istiyorum. Bir kereden bir şey olur. Çünkü gençler ortamlarda, arkadaş ortamlarında üniversite olarak düşünüyorum. Farklı bir ilden geliyorlar. Bir gün kafa atalım, bir gün yaşayalım düşüncesiyle bir araya geliyorlar. Bir kereden bir şey olmaz diyorlar. O bir kere, iki kere oluyor, üç kere oluyor ve sonrasında bir bağımlılığa dönüşebiliyor. Tabii bizim burada yapmamız gereken gençlere özellikle kendi tıp fakültesinde yapmak istediği ilk gelen gençlere ortamlarında bunların bilgilendirmesini yaparak onları sahipsiz bırakmamak. Çünkü bir bunu zevk için yapalım var, bir de ticari olarak buradan nelemez bir kesim de var. Bunu özellikle o gençleri biz iyi bir şekilde bilgilendirir ve sahip çıkarsak illaki o masada olamayacağını alacağı zevki, spor etkinlikleri, kültürel etkinlikler, onları bu ortamlarda toparlayabilirsek başarılı olacağımıza inanıyorum. Zaten Yeşilay'ın en büyük gücü bence bu sosyal ve kültürel aktiviteleriyle gençlere alanlar sunmak, bir şeyler yapabilme fırsatı sunmak. Bunun için Yeşilay içinde gençlerin olmasını çok önemsiyoruz. Bir genci en iyi bir genç anlar. Bir gencin duygularından en iyi donanımlı bir genç anlar ve onu tespit edip çekip arkadaşını düzgün bir yola çevirebilir. Amacımız bu yönde. Tabii ki burada en büyük destek basını. Teşekkür ediyoruz. Desteğiniz için çok önemli.
1: Programda Yeşilay'ın çalışmalarına destek veren basın mensuplarına teşekkür edilirken, bağımlılıkla mücadelede farkındalığın artırılması için işbirliğinin devam edeceği ifade edildi. Adana'da yıllarını kunduracılık mesleğine veren ustalar çırak bulamamaktan şikayetçi. Mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Adana'da geleneksel el sanatlarından biri olan kunduracılık, yetişecek yeni ustaların bulunamaması nedeniyle zor günler geçiriyor. Yaklaşık 34 yıldır kunduracılık yapan Murat Akçakaya, mesleğin son temsilcileri arasında olduklarını söyledi.
3: Geriye gidiyor, mesleğimiz günden güne geriye gidiyor. Kimse artık mesleğe güvenip çırak vermiyor. Son nesil biziz. Benden sonra yok yani, kimse çırak vermiyor.
1: Akçakaya, gençlerin artık bu alana yönelmediğini belirterek yıllardır yanında kalıcı bir çırak yetiştiremediğini ifade ediyor.
3: Yaklaşık 34 senedir yapıyorum bu mesleği. Zevkle yapıyorum ama hiçbir destek olmadığı için bu meslek gün geçtikçe hep geriye gidiyor. Çırak bulma konusu çok zor. Artık çırak da gelmiyor. Mesleğimiz de gün geçtikçe hep geriye gidiyor, hep geriye gidiyor.
1: Öte yandan mesleğe 60 yılını veren Mahmut Şahan da benzer sorunlara dikkat çekti. Gençlerin el emeği gerektiren işlerden uzak durduğunu söyleyen Şahan, kunduracılık mesleğinin geleceği konusunda endişeli olduklarını dile getirdi.
4: Kunduracılık mesleği aslında çok güzel bir meslek. Ben 60 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. İstiyorum ki kunduracı mesleğine çocuklarımızı gönderelim. Güzel bir eğitim istiyoruz büyüklerimizden. O eğitimi verseler, haklarını verseler çok memnun olurum.
1: Köklü bir geçmişe sahip olan kunduracılık mesleğinin yaşatılabilmesi için çırak yetiştirilmesinin şart olduğunu vurgulayan ustalar, gençlerin yeniden el sanatlarına yönlendirilmesini bekliyor.
4: Çünkü bizler artık son demini yaşadık. Yeni nesil çok güzel günler yaşasın, çok güzel bir meslek öğrensin.
1: Türk Kızılay'ı depremden etkilenen kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla yürüttüğü İyilikle Pişen Hayatlar Projesi'nin 9. atölyesini İstanbul'da gerçekleştirdi. Türk Kızılay'ın deprem bölgesindeki kadınların istihdama katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği İyilikle Pişen Hayatlar Aşçılık Atölyelerinin 9. durağı İstanbul oldu. Şanlıurfa'nın farklı ilçelerinden gelen 20 kadın, 2 gün süren program kapsamında sektörün deneyimli isimleriyle bir araya geldi. Ardından programın ikinci gününde kadınlar MYK Gastro Arena'da ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ile buluştu.
5: Evet, bugün İyilikle Pişen Hayatlar Projesi kapsamında workshop yapıyoruz.
6: Nasıl açılacağını göstereceğiz. Ondan sonra buradaki malzemelerle istediğiniz balığı yapacaksınız.
1: Atölyede profesyonel mutfak uygulamaları, pişirme teknikleri ve sunum süreçleri üzerine eğitimler verildi.
7: Hepimiz Kızılay'ın düzenlediği bu güzel organizasyonda burada bulunmaktan çok mutluyuz hepimiz.
1: Türk Kızılay Yönetim Kurulu üyesi Ömer Faruk Çalışkan, projenin yalnızca mesleki becerileri geliştirmeyi değil, aynı zamanda depremden etkilenen kadınlara umut ve dayanışma duygusu kazandırmayı hedeflediğini söyledi.
8: Gelen ekibimizin ilk görevi balık olmuş. Tabii farklı tercihlerde oluyor. Burada Özlem abla fırın, yandaki ablalar buğulama tercihinde bulunmuş. Uzunca bir atölye süreci olacak. Zaten ekibimiz oldukça renkli. Ekip içerisinde hali hazırda bazı eğitimler almış olanlar da var. Sadece evinde yaptıklarını satarak aile

0: Coğrafi işaretli Hasan Ağa enginarı hızlı artan yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya. Üreticiler lüks konutlar ve sanayi tesisleri arasında kalan verimli tarım arazilerinde üretimi sürdürmeye çalışıyor. Türkiye'nin önemli enginar üretim merkezlerinden biri olan Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasan Ağa mahallesinde çiftçiler daralan tarım alanlarında üretim mücadelesi veriyor. Son yıllarda hız kazanan konut ve sanayi yatırımları bölgedeki verimli tarım arazilerini kuşatırken coğrafi işaret tesciline sahip Hasan Ağa enginarının geleceği de tartışma konusu oldu. Bölgede 23 yıldır enginar üreticiliği yapan ve festivalde birçok kez birincilik ödülü alan Ömer Çinkaya, tarım alanlarının her geçen gün yapılaşmaya yenik düştüğünü söyledi.
1: Bütün tarım alanlarında olduğu gibi imara yenik düşüyoruz. Sadece imara değil. Tarım alanlarını yok ediyor.
0: Öte yandan üreticiler ekonomik baskılar nedeniyle birçok tarım arazisinin el değiştirdiğini ve bölgenin giderek betonlaşma tehdidi altında kaldığını belirtiyor.
1: Ya şu anda biz konutların, yolların, trafiğin bunların arasında kaldık. Bunların arasında bir çabayla enginar yetiştirmeye uğraşıyoruz. Bize de sıra geliyor, az kaldı. Dayanabildiğimiz kadar dayanmaya uğraşıyoruz.
0: İstanbul'daki çalışma hayatının ardından memleketleri Düzce'ye dönen emekli çift kurdukları serada topraksız tarımla çilek yetiştiriyor. İstanbul'da yıllarca çalıştıktan sonra emekli olan Cengiz ve Saliha Çelebi çifti şehir hayatını geride bırakarak memleketleri Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yeni bir yaşam kurdu. Tarımla uğraşmaya karar veren çift, kurdukları serada topraksız tarım yöntemiyle çilek üretimine başladı. Hindistan cevizi kabuğundan elde edilen kokobit kullanılan seraya yaklaşık 4007 veren çilek fidesi dikildi. İlk hasatlarını almaya başlayan çift, seralarını ziyaretçilere açtı. Vatandaşlar, çilekleri dalından kendi elleriyle toplarken, ürünlere gösterilen yoğun ilgi nedeniyle satışlarda kişi başı 1 kilogram sınırı uygulanmaya başlandı. Olduktan sonra bu işe yöneldiklerini belirten Cengiz Çelebi, amaçlarının insanların aileleriyle birlikte doğal ortamda vakit geçirip mutlu olması olduğunu söyledi.
2: Dedik insanları nasıl mutlu ederiz? İstanbul'un stresinden kurtulup işte buraya gelip hem kendimizi mutlu etmek, hem gelip burada işte insanların mutlu olmasını nasıl sağlarız diye düşünürken dedik ki çilek serası kuralım. Gelsinler herkes kendisi ailesiyle birlikte dalından koparsınlar, mutlu olsunlar.
0: Başlangıçta tarımla uğraşma fikrine sıcak bakmadığını söyleyen Saliha Çelebi ise zamanla çilek yetiştirmenin kendisi için büyük bir tutkuya dönüştüğünü belirtiyor.
3: Ben de istemiyordum baştan ama buraya gelip bu çilekleri bu şekilde dalında gördükten sonra şu anda kesinlikle eşimin arkasındayım. Onu destekliyorum. İlk başta istemiyordum ama şu anda ondan çok isteyen benim. Hatta büyütmek istiyorum. Büyüteceğiz de nasip olursa il tarım müdürü, ilçe tarım müdürünün desteğiyle inşallah büyütmek istiyoruz.
0: Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.

0: Mahallenin sesi, vatandaşın sözü, yerel yönetimlerin nabzı. Soruların sorulduğu, sorunların konuşulduğu program Söz Muhtar'da. Mahallenin gündemi, muhtarların değerlendirmeleri ve yerelden yükselen sesler TV'den ekranlarında. Söz Muhtar'da her hafta farklı konukları ve gündeme dair önemli başlıklarıyla her çarşamba saat 15'te TV'den de.
1: Koçarlı 16. Yöresel Çam Fıstığı Festivalimiz başlıyor.

0: 23-28 Haziran tarihleri arasında tüm halkımızı Koçarlı'ya bekliyoruz.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
3: Rösev hayat verir.

0: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
2: yapmamız gereken
3: aramak yerine önce mesaj atmak.
1: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
1: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında
2: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
1: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
2: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
0: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
1: önce mesaj.
4: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge gazetesiyle en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.

1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından.

küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi, bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

0: Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hız katıyor. Bir tondan 15 tona kadar farklı kapasite seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Sersed romorkları tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Sersed Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres Yeni Mahalle 581 Sokak No10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Sersed Romork Sanayi, gücünüze güç katar.
1: Eferer Belediyesi Kent Zarafet Merkezi'ni hizmete açıyor. 24 Haziran Çarşamba saat 18.30'da gerçekleşecek açılış töreni. TV'den ekranlarından

1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından.

Küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi, bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Efeler Belediyesi Kent Zarafet Merkezi'ni hizmete açıyor. 24 Haziran Çarşamba saat 18.30'da gerçekleşecek açılış töreni TV'den ekranlarından canlı yayınla izleyiciyle buluşacak. Efeler Belediyesi Kent Zarafet Merkezi açılışı TV'den de canlı yayında.
0: IFM reklam.
6: DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor.
7: Ayarınızı bozacak program Arıza Show başlıyor. Başlıyor.
6: DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor.
8: DJ Bay Keleş'le Arıza Show.
9: Arıza Show.

yar. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun.

Evet, bölgenin lider frekansı 100.5 FM'den herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. 19 itibariyle birbirinden güzel parçalar kulaklarınıza ulaşmaya başladı zaten. Evet, bugün 23 Haziran 2026, günlerden salı. Yine her zaman olduğu gibi yine bizler buradayız. Herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar, hayırlı akşamlar diliyorum şimdiden. Bugün de yine Mahkum'un sesiyle sizlerle olacağız. Şöyle güzel bir parça Metin Işık'tan dinleyeceğiz. Arkasından canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Haydi bakalım.

0: Evet, bu saat itibariyle canlı bağlantılarla başlıyoruz. Hazırsak sizler. Evet, bu arada 0532 686 7837 WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. 0532 686 7837 WhatsApp iletişim hattımız. Evet, radyolar başında bizleri dinleyen, dinlettiren tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Türkiye ve Sio saatlerimiz 19.38. Ve şöyle bir bakalım hattımıza kim gelecek? İlk konuğumuz kim olacak? Şöyle bir bismillah deyip bakalım hattımızın ucuna kim geliyor, kim geliyor? Alo.
1: Kim geliyor? Şeytan Hisarlı Neşet Özcan geliyor.
0: Aha, Şeytan Hisarlı Neşet Özcan. Evet.
1: Evet.
0: Hoş geldin.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Nasılsın abi?
0: Allah'ıma bin şükür olsun. Siz nasılsınız?
1: İyi, Allah şükür olsun vallahi.
0: Evet. Evet, kimlere sesleneceğiz? İlk bağlanan sensin. Sesin gitti.
1: Gelir misin?
0: Valla avizeyle pek oynama, o telefon bozuk.
1: Evet, şimdi gelir misin?
0: Evet, şu an geliyor.
1: Nazırı kapalı yatmakta olan Beyatlı Koğuşu'nda kardeşi Mehmet Akkoca, Ilıcalı Bedava ve Bayan Koğuşu'nda bulunan özeline,
0: evet.
1: Umur Geyik, Cengiz Ergün,

0: Serdar Bozkurt, Emre Ertürk, Yusuf Çarcı, Yasemin Çarcı, B5'te bulunan Ergin Akar, Halil Altınkaynak, B7'de bulunan Emre Tural, Ersin Demir, Engin Akyüz, Metin Kartaş, Abbas Kişmir, C1 koşuna bulunan İzmirli Burak, Uğraş Bekeçelo, Ramazan Solmaz, Orhun Dülger, Batuhan Altındiş, C7'de bulunan Veysel Uslu, Tekin Akdemir, Umut Akdemir, Yakup Yörüklü, C9'da bulunan Cengiz Demir, İsmail Orasan, Serhat Demir, Kadir Yetim, D15'te bulunan Emre Uzundal ve Aydın Kapalı Kabir, Kabir'de yatan Özdenli'ye.
1: Evet.
0: Nazilli Açık'ta Adem İnce, Yusuf Ergen, Şükrü Kılınç, Mustafa Yüksel, Deniz Çaltuş, Hacı Murat Başkan'a ve Hacı Murat'ın, Hacı Murat abimin kapalıda yatan hangi komşuydu? Bütün sevgilerine gelsin, bütün dostlara gelsin.
1: Evet.
0: Ve bayan komşuna bulunan Aysel'e gelsin.
1: Evet.
0: Aydın kapalı yatmakta olan Selcan Sevinçen kardeşim, İsmet Akkalay, Beytullah abi ve İstanbul Sivri yatmakta olan, Beşnoğlu yatmakta olan kardeşim Orhan Özcan'a gelsin.
1: Evet.
0: Ve istek parçam Heçerden'den Yine Sen.
1: Bir dakika hemen yazalım. Yine Sen. Tamamdır. Bu kadar mı?
0: Evet, bu kadar.
1: Tamamdır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve bakalım hemen şöyle hattımızın ikinci konuğu kimmiş bir bakalım. Alo.
1: Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar.
0: Ooo, başkan erkencisin.
1: Valla kardeşim, geçen hafta için kusura bakma katılamadım ama seni sonuna kadar dinledim.
0: Eyvallah. Yo, eminim zaten dinlediğinden canım, sıkıntı yok. Evet.
1: Nasılsın, iyisin?
0: Şükür valla, sıcaklarla boğuşuyor. Sen nasılsın?
1: Aynen. Benim de gözüm yanıyor işte. Onu
0: niye?
1: Diyecektim. Sen hep mevzuyu açıyorsun. Ve kışın gözümüz üşüyor.
0: Evet doğru. Yani,
1: evet. Kardeşim, o yüzden kusurumu bağışla, geçen hafta katılamadığım için bu hafta dedim biraz erken gideyim, hem sesine duyayım hem dedim biraz bir muhabbet sohbet edeyim. Sana sevindirici bir haberim var.
0: Ne oldu?
1: Bundan sonra artık Allah nasıl kısmet ederse oraya damat geliyor.
0: Aha, hayırlı uğurlu olsun.
1: Ama tabii canım, Allah razı olsun, nikah yapıyoruz işte.
0: Şey olur ama ha.
1: Bundan masraflı sonra artık genişte diyeceğim. Yapacak bir şey yok, başkan yok.
0: Masraflı olur ha.
1: Vallahi kardeşim, hiç sıkıntı yok. Vallahi olsun
0: ben,
1: da.
0: Ben bilmem, bayağı masraflı olur.
1: Olsun olsun.
0: Kapı açmazlar, onu yapmazlar, bunu yapmazlar.
1: Şeyim yani, böyle varım.
0: Ben bilmez, ben karışmaz. Para gidecekse ben yokum abi.
1: Baba sen oranın toprağısın yani. O yüzden ben de damadıyım. Bilgin tamam. Olsun. Ben aynen. Onu diyorum yani.
0: Anladım. Tamam, hayırlı uğurlu olsun diyelim ya.
1: Allah razı olsun baba, sağ ol. Yani bundan sonra eniştenizim, bilginiz olsun.
0: Tamam, tatlısını yeriz. Ben tatlı yemeden kardeşim, demiyorum öyle.
1: Kardeşim. Ben sana söyledim, bayramda seni o kadar çok bekledim. Bir kere aradım, müsait değilim. Hediyelerin inanılmaz babamın evinde. Nerede bu bizim şey? Sanayiye giden yol, Albayrak Caddesi, evet. Çetmen'den aşağı
0: inerken. Evet.
1: Oba Pastanesi. Evet. Oba Pastanesi'nin karşısında vereceğim sana numaranı. Hem gideceksin. Ben yeğenime bir tane söz verdim.
0: Tamam.
1: O paketleri oradan alacaksın, götüreceksin.
0: Tamam, sıkıntı yok ya, alırız ya.
1: Aynen. Sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun, nasıl gidiyor?
0: Aynı valla, koşturuyoruz ya, çok iş var ya.
1: Valla
0: çok iş veriyorlar.
1: Babalar bize. Günü aradığımda senin telefonun bak ne çaldı.
0: Allah Allah.
1: Ne meşgul, evet. Hiçbir ses yok, bekledim. Ya dedim, bu galiba bir yerlerde yine çit telefonunu çekmiyor.
0: Evet
1: yani.
0: Olabilir, aynen. Ha. Bir yerde olduğunu çekmiyor.
1: Geçmiş ya. Babalar günün kutlu olsun. O
0: Allah
1: gün
0: razı olsun.
1: Aradım dedim, bir hal hatır sorayım.
0: Allah razı olsun. Ben Allah öyle şeylere hiç ben önem vermiyorum ya. Yok. Şey günü, yok babalar günü, yok zart günü, yok
1: olsun,
0: sırt günü.
1: Ben dedim kardeşimin sesini duyayım.
0: Allah'ın
1: işte
0: günü bitmiyor.
1: Edeyim, merak etmesin.
0: Eyvallah.
1: Bizim Ulaş kardeşimizden var mı beyler, haber? Ameliyata gidecekti.
0: Valla iyi.
1: Sağlığı,
0: iyi.
1: Sağlığı, fiyatı, moralleri nasıl?
0: Şükür iyi o. Ben görüyorum
1: aman
0: onu.
1: Aman iyi olsun. Allah herkese iyilik sağlık versin kardeşim benim.
0: Amin cümlemize.
1: Allah razı olsun. İbrahim Tatlıses'ten kime ne?
0: Bir dakika, İbrahim.
1: Kime ne?
0: Tatlı aynen. Ses kime ne? Evet.
1: Aynen baba. Bu şu anda bizi dinleyen biricik eşime gelsin öncelikle. Ve bizi burada açık cezaevlerinde, kapalı cezaevlerinde bulunan arkadaşlara, dostlara gelsin. Herkese selamlar olsun. Çağlar Başkan'dan herkes, Rabbim, kurban olduğum yaradanım, herkesin kalbine gönlüne göre versin.
0: Amin. Gecen bu kadar.
1: Geceniz iyi olsun. Allah'a emanet olun.
0: Sen de.
1: Tüm şarkılar da Ulaş Tekeş kardeşime gelsin. Tekrardan gelmiş geçmiş olsun ve özellikle de sana gelsin baba.
0: Eyvallah. Allah razı olsun. Kendine
1: gecen
0: iyi bakın.
1: Gecen iyi olsun. Görüşürüz. Sağ ol. Allah senden razı olsun. Allah'a emanet.
0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Devam ediyor. Bakalım, şöyle bakalım hattımıza. Kim geliyor? O geliyor. Bakalım. Alo.
2: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Hayırlı yayınlar abicim.
0: Allah razı olsun. Kiminle görüşüyoruz?
2: Ben Nesli abi. Aydın'dan arıyorum. Aydın Açık Cezaevinden arıyorum.
0: Evet.
2: Aydın Etbi Kapalı Cezaevinde bulunan sevdiklerime şarkı armağan etmek istiyorum. Selam göndermek istiyorum.
0: Tamam, gönder bakalım.
2: D15 koğuşunda bulunan Hakan Eroğlu abime, onun değerli kardeşlerine, Ayhan Yalı'ya, Taner Yalı'ya, kardeşim Adana'da İsa'ya, Erol İldeniz'e, Bedirhan Gümüş'e, Çağrı Yıldırım Çakar'a, Serkan Aydemir'e ve tüm kader mahkumlarına selam olsun.
0: Evet.
2: Ve bir şarkı isteyeceğim.
0: Tamam, hangi şarkı o?
2: Osman Üstünç'ten.
0: Evet.
2: Bir elinde güller var, bir elinde 14'tü.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Evet abicim, bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ettim. Kendine iyi bak. Allah'a emanet. Sen de sağ olasın. Evet, devam ediyoruz Türkiye Vesio Saatlerimiz 19.46. Birbirinden güzel parçalar kulaktan zolaşmaya devam edecek bu programda. Ve canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Bu arada sadece ve sadece bu hattımız cezaevlerinde olan mahkumlara özeldir. Bilginiz olsun. Sizler sadece WhatsApp'tan ulaşıyorsunuz ve bakalım hatta kim var. Alo.
3: İyi günler abi. Şey kolay gelsin.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Ben Çin'e açık cezaevinden arıyorum da.
0: Evet. İsim nedir?
3: Mustafa Aslan.
0: Mustafa, kimlere sesleneceksin?
3: Aydın. Evet, bir kapalı cezaevinde olmakta olan Cevdet Koğuş'undaki arkadaşlarıma, kardeşlerime sesleneceğim.
0: Evet.
3: İlk başta olmak üzere Rahim Kayar, patronum namı değer. Ona, Elvan Keskin abime, Murat Açıkgül abime, namı değer Sarı, Furkan Çelik'e, Halimcan Muratoğlu, Osmancan Özdemir, Arif Girgin. Evet. Ondan sonra tüm Koğuş arkadaşlarıma seslenmek istiyorum.
0: Evet.
3: Onlara güzel bir parça armağan etmek istiyorum. Hangi? Uygar Doğanay'dan.
0: Uygar Doğanay hangi parçası?
3: Abi güzel bir tane seçerseniz sevinirim.
0: Tamam, ben güzel bir tane seçeyim. Bu kadar mı?
3: Evet abi, hepsi kendilerine iyi baksınlar. Zaten ziyaretlerine geleceğim, hiç merak etmesinler.
0: Tamamdır.
3: Bu kadar abi.
0: Tamam, o zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
3: Siz de abi.
0: Eyvallah.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım hattımızın konuğu kim? Bir bakalım. Alo.
1: Alo abi, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Ben Nazil Aşk'tan arıyorum. Mustafa Yüksel.
0: Mustafa hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Nasılsınız?
0: İyiyim şükür. Sen nasılsın?
1: Valla biz de abi yolmaya çalışıyoruz.
0: Allah iyilik versin o zaman.
1: Abi buradan Hacı Murat'ayım var burada. Murat Bayram, Mahmut Eğer, Hacı Murat.
0: Evet, Hacı Murat sponsor oluyordu bize. Niye olmadı daha?
1: Efendim abi?
0: Hacı Murat diyorum, bize sponsor oluyordu. Niye olmadı?
1: Dayı sponsor olacakmışsın. Niye sponsor olmadı diye soruyor. İzine çıkamıyormuş abi ondan.
0: Olmaz ki böyle. Hemen izine çıksın.
2: Para yok.
1: İzin yok da abi, izin yok. İzin olsa çiçek de izin yok.
0: Anladım, tamamdır.
2: Yaş yok mu, yaş sor bakalım.
1: Hacı Muro dayımın abi buradan sürgün giden Azar Durağ'a, İdris Yörüklü'ye, ondan sonra Serdal Demir'e, Mahmut Eğer, Bebeko'ya çok çok selam var. C7 koğuşuna çok çok selam var. E3 koğuşuna, Bayan koğuşunda bulunan Aysel'ine çok çok selam var. Veysel Uslu'ya.
0: Evet.
1: Yakup Yörüklü. Mami. Şeyden babayım. İstek parçası abi Gökhan Doğanay, adım adım geliyorum.
0: Bir dakika, Gökhan Doğanay, adım adım geliyorum.
1: Aynen abi.
0: Tamam mı? Bu kadar mı?
1: Yok abi, benimkiler var daha.
0: Hadi say hızlıca o zaman.
1: Evet abi.
2: Telefonu da alacağız.
1: Abi bir gidin, bir ses yapmayın 2 dakika. Abi burada John Altı koğuşunda yatmakta olan Aslan abim Celal Koççiğit'e gelsin. Denizli'nin hızlı çocuğu. C15 koğuşunda yatmakta olan Cemal Çadırcı, Ekrem Beyazman, Ethem Beyazman, Hamdi Samet Eraldoğlu, Ediz Barut, Erol Günü, Onur Şahin, Cüneyt Küçük, Hakan Çiftçi, Hasan Ahmet, Kenan Sükesici, Yaşar Turkay Erol, Musa Karan. C18 koğuşunda yatmakta olan değerli kardeşim Ahmet Hızlıtaş. Ahmet, yarın mahkemem var birader, inşallah hakkında hayırlısı. Hayırlısı diyorum. Serkan Karatay, Çağlar Sarı, Mehmet Emin Ekici, Taner Oraz, Ali Kara, Suat Dulun, Mutlu Dursun, Eren Açıker, Yüksel İksoy, Arap Şükrü.
0: Evet.
1: Ondan sonra E1 koğuşunu yapmakta olan abi Şenerbaş'tan Özcan Korkmaz, 60 dayı, hala dayı. E3 koğuşunu yapmakta olan Burhanettin Buğcu, Namı Değer Saptan, Süleyman Karadaş. Ondan sonra C10 koğuşunu yapmakta olan abi Balcı kardeşler, Mertcan Balcı, Batuhan Balcı, Meydancılar Kralı Ümit Dere. B8 koğuşunu yapmakta olan Cem Bilgi, Murat Bilgi, Selçuk Bilgi. D3 koğuşunda yapmakta olan Akın Demir. C12'de yapmakta olan Meto Başkan, Metin Geçer. C7'de yapmakta olan Emin Başbuğa. Açıkta bulunanlar abi Şeytan Hisarlı Neşet Özcan. Arnavut Ulus. Ondan sonra Volkan Çevik, Hacı Muro, Cüneyt Gezelge. Ondan sonra kim var başka, yok değil mi? Yok. Yeter.
0: Bitti.
1: Bu kadar abi.
0: Tamam.
1: Bir de Turan Salkımtaş abi.
0: Tamam, bir de Turan Salkımtaş, başka yok herhalde.
1: Yok abi.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet abi, görüşürüz. Söyleneyin
0: tadı tuzu kaldı. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye Vesio Saatleri 19.52. Şöyle hemen bakalım hattımızın ucuna kim geldi. Alo.
3: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Ben Nazilli Açık Cezaevinden arıyorum. Oğuz Başkal. Namı Değer Arnavut Oğuz.
0: Oğuz Başkal.
3: Evet.
0: Arnavut Oğuz. Arnavut Oğuz diyorlar sana da.
3: Evet.
0: Neden
3: evet,
0: Arnavut
3: kolay
0: Oğuz?
3: Gelsin.
0: Neden Arnavut?
3: Lakabım öyle. Kendim Selanik göçmeniyim. Arnavut'um o yüzden.
0: He, o zaman sen sarışın ve renkli gözlüsündür.
3: Yok. Ala. Baba tarafı öyle de ben esmerim. Anne tarafına çekmişim ben.
0: He, o zaman sen ovada çok çalıştın bizim gibi.
3: Aynen.
0: Neyse, sağlık olsun ya. Bir
3: sağ
0: şey olmaz.
3: Allah razı olsun. Kimler... Size de kolay gelsin.
0: Eyvallah, Allah razı olsun. Kimlere sesleneceğiz?
3: Ben C15 koğuşunda yatan Ethem abim, Ekrem abi, halo, Cemal Çadırcı, Yanık Özkan kardeşim, ondan sonra Deli Yaşar, başka kim var? Adını unuttum, aklıma gelmeye şu an bütün C15 koğuşuna gelsin, Haso'ya gelsin, Hatip Kılıç'a gelsin,
0: evet.
3: Gelsin. Ondan sonra burada bir kardeşim var, Mustafa Yüksel. Onun Celal Koççiğit'e çok çok selam var. Onu çok seviyormuş, gözlerinden öpüyormuş.
0: Evet.
3: Şarkı neydi? Bir dakika.
2: Biraz daha bölümünden ya.
3: Yok ya.
1: Gökhan Doğanay'ı bilsen.
3: Gökhan Doğanay'dan bilsen.
0: Bir
3: bütün
0: dakika.
3: Nazilli E-tipi kapalı açık cezaevine gelsin.
1: Şeytan
3: Hisarlı
1: Neşet Özcan.
3: Neşet Özcan kardeşime gelsin.
2: Sponsor olman lazım kardeşim, bu ismi.
3: Aynen bak, dizine çıkınca sponsor olman
0: lazım. Valla bak, bu Şeytan Hisarlı'nın da sponsor olması lazım. Arkadan gibi. Şeytan Hisarlı var ya hani.
3: Şeytan Hisarlı yanımda gülüyor. Heh,
0: onun da sponsor olması lazım. Olmuyor böyle.
3: Tamam bak bu Mustafa Yüksel kardeşim Ağustos'ta izine çıkıyor. Senin yanına bir tepsi baklavayla gelecek. Ha. Tamam mı?
0: Buyursun.
3: Şeytan Hisarlı da gelecek senin yanına.
0: Tamam.
3: Birer tepsi baklavayla gelecekler.
0: Eyvallah. Tamam biz şey zaten ben pastane açacağım yakında. Kimse tatlı getirmiyor bari ben açayım da yapayım yani.
3: Kimse tatlı getirmiyor diyor. Bari ben açayım da buradan yapayım diyor. Pastane açacağım yakında diyor.
0: Eyvallah. Bu kadar mı?
3: Tamam bak bu kadar kardeşim.
0: O zaman Allah'a emanet kendinize iyi bakın.
3: Bir dakika. Hacı Muro'nun da Kapalda bulunan bütün dostlarına selamı var.
0: Tamamdır. Selamını tamam, aldık. Allah'a emanet. Sağ olun.
3: Hayırlı günler.
0: Beni. Ömrüm hep kış. Bu arada Raif Domurcuk. İnan Işık abime sevgiler selamlar olsun Aydın'a. Ondan sonra Hızlı İmam, Rüstem Süzer'e, Ulaş Tekeş'e sevgiler selamlar olsun Aydın'a. Nazilli'den Egemen Güney, Çağlar Başkan, Yagi, ondan sonra Serkan, ondan sonra Yufkacı Kenan, başka. Herkese ya tüm kader mahkumlarına özellikle tüm güzel parçalar geliyor.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Bir yandan da monitörün, yani kendimi duyduğumun ayarlarını kim bozduysa, birisi bozmuş. Abi ben açıyorum o ötüyor. Ben açıyorum o ötüyor. Bir türlü düzeni tutturamadım şu an. Evet, bu arada 0532 686 7837, 0532 686 7837 WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz.

Bu arada Aydın E tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan Kerim Gültekin'e güzel bir parça istenmiş. Kerim Gültekin bizi duyuyordur herhalde. Ona kucaklar dolusu sevgiler, selamlar gönderiyoruz.

Özellikle ama özellikle Aydın E tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan Kerim Gültekin'e Azer Bülbül'den Caney şarkısını armağan ediyorum demişler. Bizi duyuyorsa Kerim Gültekin'e özellikle tüm güzel parçalar armağan olacak. İstenilen parçayı da birazdan göndereceğiz. Evet, 0532 686 7837 WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz. Türkiye'nin neresinde olursanız olun. Yapmanız gereken sadece ve sadece www.ifm.com.tr adresine girdiğinizde Türkiye'nin neresinde olursanız, dünyanın neresinde olursanız olun bizlere ulaşma imkanına sahipsiniz. Şöyle yapalım. Evet. Özellikle ama özellikle Aydın E tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan Kerim Gültekin'e. Kerim Gültekin'i görenler, duyanlar, bilenler şarkının ona geldiğini iletsinler. Herhalde bazı haber bekleyenler var. Özellikle ama özellikle

Evet, şu güzel parçayı hemen bir dinleyelim. Dinledikten sonra tekrardan burada olacağız. Kim geliyor? Azer Bülbül sizler için seslendirecek. Caney diyecek. Özellikle ama özellikle bu güzel parçamız. Aydın E tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan Kerim Gültekin'e armağan oluyor. Haydi bakalım. Hep birlikte dinliyoruz.

0: Türkiye ve Stüdyo saatlerimizi 20.06 yaptık. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Kucaklar dolusu ortalığı ne yapmışlar? Neyse, devam edelim. Devam edelim şöyle hemen hattımıza kim geliyor? Alo.
1: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Kolay gelsin.
0: Allah razı olsun.
1: Abicim ben Nazlı Açık'ta arıyorum.
0: Evet, isim nedir?
1: Ömer Alada Sofi.
0: Ömer?
1: Alada, namı değer Sofi.
0: Sofi, evet, kimlere sesleneceğiz?
1: Nazlı kapalı ev içi koğuşuna göndereceğim abi de.
0: Hadi gönder burada, o zaman.
1: Tamam abi, sağ olasın. Buradan Mustafa Arıcı'ya, Saddam abiye, Rıdvan abiye, Serkan Meke, Yusuf İstem Yıldırım, Halil İbrahim Oğut, Berkan Altın, Sarıya, Tevfik Karagöz, Salih Aytar, bu başlarıma selam gönderiyorum abi.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: Ben de dedim,
1: selamlar var.
0: Aleyküm selam. Ben de dedim herhalde komple sayacak. Yayın bitti dedim.
1: Şimdi bu kadar yeter abi.
0: Eyvallah. Ne göndereceğiz onlara?
1: Abim benim bir de Uygar Doğanay'dan Bela Olurum çalarsanız onlar için
0: bir dakika,
1: teşekkür ederim.
0: Bir dakika. Uygar Doğanay, Bela Olurum.
1: Bela Olurum.
0: Tamamdır. Allah'a emanet. Tamam, kendine olur. İyi bak.
1: Sağ olun benim. Allah razı olsun.
0: Sağ olasın.
1: Haydi eğlenler.

0: Devam edelim, devam edelim. Bakalım canlı bağlantıya kim geliyor, kim geliyor? Hemen şöyle bir bakalım. Alo.
1: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Sizin için açılacağı evden arıyorum. İsmim Okan Arslan.
0: Evet.
1: Aydın Kapalı'da yatmakta olan abilerim. Ulan sevgili. Fares Kar.
0: Evet.
1: Ondan sonra Sadık Kar. Halamın oğlu Onur Arslan.
0: Evet.
1: Bu kadar. Çok selam söylüyorum kendime.
0: Vallahi evet, var ya böyle sayarken dedim ki herhalde bir 20-30 kişi gelir.
1: Yok, şu an aklıma o kadar geldi.
0: Anladım, tamam. Ne göndereceğiz onlara?
1: Onlara var mı senin parçanı söyle? Var mı söyleyeceğim? Hangi şarkı paylaşmak istiyorsanız paylaşabilirsiniz, sıkıntı yok.
0: Tamam o zaman. O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım attığımıza kim geliyor, kim geliyor. Şöyle hemen bakıyoruz. Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Nasılsın Kereş abicim?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: Allah'a hamdolsun, şükürler olsun.
0: Allah iyilik versin. Kimlere
1: ben
0: sesleneceğim?
1: Uğur Köken abi.
0: Evet, Uğur Köken.
1: Evet abi.
0: Kimlere sesleneceğiz?
1: Sıradaki parçayı, istemiş olduğumuz parçalar abi. Öncelikle kardeşim Özgür Köken'e gelsin.
0: Evet.
1: Yusuf Köken'e gelsin. Aykut Özcan'a gelsin. Cem Övüş'e gelsin. Can Oğuş'a gelsin abi. İbrahim Sayın'a gelsin. Yusuf Sayın'a, Yusuf Sayın'a gelsin. Murat Şimşek'e gelsin abi.
0: Evet.
1: Muzaffer İse'ye gelsin abi. Şemiz Ömerci'ye gelsin. C16'da yatmakta olan.
0: Evet.
1: Kadir Emerci'ye gelsin.
0: Evet.
1: Terze'ye gelsin. Erba'ya gelsin. Ampeli Köken'e gelsin. Gökhan Erkan'a gelsin abi.
0: Tamam.
1: Abi. Açıkta yatmakta olan Efe'ye gelsin.
0: Evet.
1: Ümit'e gelsin. Onun oğlu Ayhan'a gelsin. Bu kadar abi.
0: Tamam. Ne gönderiyoruz?
1: Parçamı isteyeceğim abi.
0: Tamam, söyle.
1: Hangi parça isteyeceğim? Hüseyin Öksüz'den abi.
0: Hüseyin Öksüz, evet.
1: Hüseyin Öksüz'den Telli Turnam abi.
0: Telli Turnam.
1: Evet abi.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
1: Bu kadar abi. O zaman, bu kadar abi.
0: Tamamdır.
1: İsmini sayamadım, herkese gelsin abi.
0: Tamamdır. Allah'a
1: emanet ol. Görüşürüz
0: sen
1: abi.
0: Sen de Allah'a emanet, sağ olasın.

0: Canlı bağlantılarla ve bakalım hatta kim geliyor hatta. Alo.
1: Alo, selamun aleyküm.
0: Serkan, hadi görüşürüz, bay bay.
1: Kendine iyi bak abi, görüşürüz, sağ ol.
0: Hoş geldin, hadi.
1: Ne yapıyorsun abi?
0: İyiyim, sen ne yapıyorsun?
1: Ne yapalım ya, aynı devam, sen nasılsın, iyi misin?
0: Kaç gün kaldı?
1: 2 gün kaldı.
0: Vallahi var ya, çok büyük bir şey oldu. Sen bir çık, sen bir çık, o zaman görüşeceğiz.
1: Ne oldu abi, söyle bakayım.
0: Sen bir çık. Önce gel. Allah'ım. Dükkana bir gel, o zaman görüşeceğim seninle.
1: Geliriz ya, sıkıntı yok abi. Sen ne yapıyorsun? İyisin,
0: İyiyim valla, şükür, aynı bildiğin gibi.
1: İyi abi.
0: Kimlere sesleneceksin?
1: Buradan C14 torşunda yatan Taner Tunç abime, Mehmet Şirin Tunç abime, Ömer Çenol'a. Ondan sonra Yasin Altınbaş'a, Yukacı Kenan'a, Süleyman Türkmen'e, Süleyman Engus'a, Şahin Engus'a. Şimdi tüm C14 torşuna, ondan sonra E6, E7 koğuşunda yatan tüm kadar mahkumlarına, Süleyman Erkan dayıma, Bahri Usta'ya, Enes abime, bizim Berber Selahattin'e gelsin. Ondan sonra açıkta yatan Gökhan Erdoğdu abime gelsin. Çağlar Başkan'a gelsin. Ali Buluk kardeşime gelsin. Ondan evet. Sonra İncirlovalı Arap Mustafa dayıma gelsin. Yagi kardeşime gelsin.
0: Evet.
1: Ondan sonra Görkem Sezgin kardeşime gelsin. Karacazulu Ufuk kardeşime gelsin.
0: Evet.
1: Cavit Kanakaya kardeşime gelsin. Bu kadar abi.
0: Bu kadar mı?
1: Aynen. Şarkımız da saçlarını boyamışsın sarıya.
0: Niye boyuyorsun?
1: O zaman beyaza boyayalım abi.
0: Evet, o daha iyi olur. Tamam. Onu da yazdık. Bu kadar mı?
1: Abi. Bu kadar abi. Kendine iyi bak. Görüşürüz.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Sağ ol abi. Sağ ol abi.

0: Allah Allah, devam ediyoruz. Hemen bakalım hatta kim geliyor. Bir bakalım, bir bakalım şöyle hattımızda kim var. Alo.
1: Alo, selamünaleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
1: İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun. Kiminle görüşüyorum?
1: Abi ben Aydın Aşkıza'nı arıyorum. Namı değer 50 paket Merdo. Mert Kırbaş.
0: 50 paket Merdo.
1: Mert Kırbaş.
0: Mert aynen. Kırbaş.
1: Nasılsın abi, iyisin?
0: İyiyim valla, sen nasılsın?
1: Çok şükür abi, iyiyiz ya.
0: Nasıl gidiyor?
1: Lakabı bir türlü değiştiremedik. Tamirci yapsınlar dedim, olmadı. 50 pakette kaldı.
0: Tamam, sen tamirci misin?
1: Tamirciyim abi.
0: Tamam, ben tamirci Mert derim ya.
1: Ha olur, sen tamirci Mert tamir.
0: Ha, neleri tamir ediyorsun?
1: Abi Peugeot minibüsler var ya, C9.
0: He, bilirim.
1: Aynen, onları tamir ediyoruz abi.
0: He, iyiymiş. Elinden el iş gelir abi. Yani.
1: Allah'a şükür.
0: Yazları Peugeot'ların şeyini sökerdik biz. Neydi o?
1: Radyatör şeyi.
0: Neydi o?
1: Panjuru mu?
0: Hayır bu. Panjuru bırak ya. Direkt devir... Neydi o? Devirday mı? Neydi ya?
1: Adam... Devirdayını boşaltıyordun.
0: Aha. Onu boşaltırdık, öyle binerdik. Hararet yapmasın diye.
1: Hararet yapmasın diye. Artık şimdi onlar kalmadı abi ya.
0: Tabii. Sistem değişmiştir canım.
1: Aynen. Sistem değişti abi.
0: Kimlere sesleneceğiz bakalım?
1: Abi şimdi... Denizli'de yatmakta olan Aslan abim, İlyas Erdal, Berat Yakoğlu, Mustafa Yakoğlu, Mertcan Karakurt, Özal Duru, Hikmet Yıldırım, Hakim Dayı, Levent Kocabaş abim, Barış Yaprak kardeşim, Emrah Bartan abim, Akif Kaya, Berat Kaya kardeşim, Ümit Kaya, amcaoğlum İlker Kırbaş, Murat Akıncı kardeşim, E5 koğuşundan Zeynel Şimşek, Kum Adam Armağan Yılmaz, Namı Diğer Tatar Ramazan Çıbık, Erol Kutlutürk, Selim Sümbül, Selim Şahin, Kadir Aydın, Aydın Toprak, Şükrü Yıldız, Aydın Açık'tan Şahan Genç, Şahan Ulukan, Kote, Osman İbo, Sarı, Namı Der Sarı, Sabri Cıracı, Batuhan Taşkınöz,
0: evet.
1: Mert Efe Özoğuz, Mişko Bayram Soysal, Erdiş Çapkın, Hüseyin Öztekin, Muhammed Gürbüzer, Serkan Tekçe, Burhan Danış, Şemuz Emerce, Cengiz Yataz, Serdar Başaran, Serdar Başaran'dan babası Faruk Başaran'a ve kardeşi Roşat Başaran'a selam olsun. Gencebay Ünlü, Taner Tirit, Yalçın Murat Takşut, Erhan Kopal, Caner Tirit, Yiğit Aydın, Mehdi Aydoğdu kardeşime selam olsun. Mesut evet. İlhan, Onur Ballı, Sadık Köse, Onur Çalışkan, Ömer Deniz, Ahmet Akkut kardeşime de selam olsun.
0: Aleyküm selam.
1: Denizli, Koray Ünal, Cenk Çavdar, İsmail Erdaş, Ilıcalı Meto Başkan, Kadir Sarıoğlu, Nav Cio, Ziya Cengiz, Yunus Tekeş, Berkant Özbay, Aslan dayım Kazım Yıldırım. Onun da sana çok çok selam var. Söyle bana.
0: Evet. Bu kadar mı?
1: Denizli Bozkurt'ta yatan Muhammed Gürüzer'den Gonca Küpe selam olsun. Bir de İsa Hac'a selam var. Bu kadar abi.
0: Tamam.
1: Bir de şarkımı söyleyeyim sana.
0: Hadi onu da söyle.
1: Abi şarkım Herkes beyaz bir ben mi karayım var, bu hani yapay zeka söylüyor ya.
0: Bir dakika. Bir daha söyle bakayım, yazayım.
1: Herkes beyaz bir ben mi karayım?
0: He. Ben mi karayım? Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Abi bir de kadınlar koğuşunda kalan değerlime çok çok selam olsun. Faksını yazsın, bekliyorum. B212 koğuşum.
0: Tamamdır.
1: Bu kadar abi.
0: Bu kadar mı? Allah'a emanet o zaman. Kendine iyi bak.
1: Eyvallah abicim. Görüşürüz. Eyvallah, 50 Allah. Paket Merdo'dan herkese selamlar.
0: Eyvallah.
1: Hadi görüşürüz abi. Hadi.
0: Adama 50 paket demişler. Ben 51 paket diyeceğim bundan sonra. Adamın lakabını değiştireceğiz. Yavaş yavaş. Evet. Devam ediyoruz. Türkiye Vestio saatlerimiz 20.18 ve bakalım şöyle hattımıza kim geliyor? Alo.
2: Alo.
0: Evet. Hoş geldin.
2: İyi günler abi.
0: Teşekkürler. Kiminle görüşüyorum?
2: Aydın Açık Cezaevinden arıyorum.
0: İsmin?
2: Selami Akrancı.
0: Selami Akrancı. Evet, evet. Selami, kimlere sesleneceksin?
2: Şey abi, hemen başlayayım. Bir sürü arayan kişi var, seni de abi rahatsız etmeyeyim. İsimleri sayıyorum abi.
0: Say, mikrofon sende.
2: Tamam. Kapalıda bulunan Gazel Taşyapı, Halil Akrancı, Umut Bozdiğit, Muzaffer Bozdiğit, Oskü Gileç, Cengiz Bağlı, Murat Bozdiğit, Mert Hazır, Bayram İnak, Ali Rıza Gülen, Ali Kurtulan, Ferdi İçten, İrfan Kurtulan, Levent Bozdiğit, Açık'ta bulunan Arda Taşyapı, Selam Akrancı, Serdar Karaduman, Yusuf Deceboğlu, Serkan Akrancı, İbo Can Acar, Sabahattin Yüreğil, Hüseyin Çeliman, Çelebi Karataş, Engin Üre, İsmail Endek. Bu kadar abi.
0: Bu kadar mı? Ne göndereceğiz?
2: Evet, bu kadar.
0: Ne gönderelim?
2: İsmail Endek'in Gazel Taşyapı'ya selamlar abi.
0: Aleyküm selam.
2: Bir de şarkı isteğim olacak abi.
0: Tamam, onu da söyle hemen.
2: Hacı Hoca, Hadi Çık Gel.
0: Bir dakika. Hacı Hoca, Hadi Çık, Çık Gel. Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Allah'a emanet ol abi. Kendine iyi bak.
0: Sağ olasın, sen de.

0: Devam ediyoruz. Türkiye Vesiyo saatleri 20.19 ve bakalım canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Ve bakalım hatta kim var? Alo.
1: Selamünaleyküm İslam.
0: Selam, hoş geldin.
1: Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Nasılsın?
0: İyiyim çok şükür. Sen nasılsın?
1: Vallahi bomba gibiyiz abi.
0: Allah iyilik versin o zaman.
1: Amin abi cümlemize. Ben Çin'den arıyorum abi. Kahraman Güveç ben.
0: Evet kahraman.
1: Abi senin aracılığıyla Aydın'da kapalıdaki arkadaşlarımı sesleneceğim abi. Hadi, her zaman olduğu gibi.
0: Hadi seslen bakalım onlara.
1: B5 kuruşundaki kardeşlerime gelsin. Koca olana gelsin. Reis Cem'e Uş'a gelsin abi. İsmet İzlem'e gelsin. Ali Barlas'a gelsin abi. Gökhan Erkan'a gelsin. Gökhan Erkan'a gelsin. Mehmet Kubla'ya gelsin abi. Ekrem İse'ye gelsin. Necati Göl'e gelsin. Rıdvan Erdem'e gelsin abicim. Evet. Muammer Kızıl'a gelsin. Abi sonra burada bulunan arkadaşım, oda arkadaşım Okan Aslan'a gelsin abi. Evet. Ali Yüce Kuş'una gelsin. Okan Mutluoğulları'na gelsin abi. Emre Yoldaş'a gelsin. Cihan Çelik'ten kardeşi Burhan Çelik'e gelsin abi. Uğur, evet. Uğur Yoldaş'a gelsin abi. Yine abi Aydın'da yatmakta olan Açık Cezaevindeki Aslan amcanım Kenan Güvenç'e gelsin abi.
0: Evet.
1: Okan Aslan'dan Muratcan Gülüç'e gelsin abi. Evet abi.
0: Evet başka.
1: Kim var abi sonra? Berk Hazar'a gelsin. İsmet Öge'ye gelsin abi. Özgür Kurtulan'a gelsin.
0: Evet.
1: Evet abi. İstek parçalara geçmek istiyorum abi.
0: Nedir o?
1: Abi Tayyip Uçar.
0: Evet.
1: Tayyip Uçar'dan yalan imiş.
0: Yalan imiş. Tamamdır.
1: Evet abicim.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi. Allah senden razı olsun.
0: Cümlemizden. Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Cihan Çelik'te bir de Ceyhun Koç'una gelsin abi.
0: Tamam ona da gelsin. Bu kadar
1: tamam
0: mı?
1: Abi. Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet.
1: Kendine abicim Allah razı olsun.
0: Allah'a emanet kendine iyi bak. Evet. Ne demiş tamam. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. 20-22 Türkiye Vesiyo saatlerimiz ve bakalım hatta kim var? Alo.
2: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Nasılsın abi? Kolay gelsin.
0: İyiyim, sen nasılsın?
2: Hamdolsun. Ben Aydın Açık Cezaevinden arıyorum da.
0: Evet, isim nedir?
2: Batuhan Taşkınöz.
0: Batuhan Taşkınöz.
2: Evet, doğrudur. Ben kapalıda yatan kardeşlerime selam yollamak istiyorum.
0: Hadi yolla bakalım bir Batuhan.
2: Namı değer İsa Acım'a, çocukluk arkadaşıma, Palas Suel'e. Ondan sonra Açık Cezaevinde yatan Muhammed Güzel'e, namı değer 50 paket kardeşime.
0: 51 paket.
2: 50 paket.
0: Evet.
2: Ben burada oğlum. Ben
1: benim istiyorum.
2: Efendim abi.
0: Ben istemiyorum seni.
2: He istemiyormuş beni abi.
0: 51 paket yaptım ben diyorum.
2: 51 paket yapmış seni. 51 paket. Muhammed Güzel'den, Denizli, Bozkurt'tan yatan Konca Kibe selam olsun diyor.
0: Evet.
2: İras Erdal. E5'te yatan tüm abilerime, kardeşlerime selam yolluyorum.
0: Tamam.
2: Zeynel Şimşek, Kum Adam, Arman Yılmaz, Tatar, Erol Türk.
0: Evet.
2: Selim Şahin, Selim Sümkür, Aydın Toprak, Aydın Açık, Açık Cezaevini arıyorum, söylüyorum.
0: Tamam.
2: Bu kadar abi.
0: Tamam, ne göndereceğiz onlara?
2: Latif Doğan bir tanem.
0: Latif Doğan bir tanem.
2: Bir tanem. Aynen, İsa kardeşime gelsin.
0: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Teşekkür ederim.

0: 5.
1: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz canlı bağlantılarla. Hemen bakalım hatta kim var. Alo.
2: Alo, selam aleyküm abi.
1: Aleyküm selam.
2: Nasılsın abi, iyisin?
1: Allah'ıma bin şükür olsun, ben iyiyim. Sen nasılsın?
2: İyi Allah'a şükür abi, ben Nazilli'den Karam.
1: Evet, biliyorum Karam.
2: Evet abi. Dün Ergemen Güney'in çok selamı var sana abi, şimdiden iletmiş olayım.
1: Aleyküm selam, dinliyor muymuş?
2: Ha, dinliyormuş abi, çok selamım var sana, onu iletmemi söylemiş.
1: Aleyküm selam.
2: Evet abi, abi Aydın açıklı ve kapalı yapmakta olan V5 kurşunu yapmakta olan kardeşim İrfan Çeşmeci, Ozan Çeşmeci abim, Dekak Bulut dayım, Arkın Üçüncü kardeşim, Orhan Kürit dayım, Ahmet Balık kardeşim, Müslüm Karaduman abim V5'li yapmakta olan, evet. V11 kurşunu yapmakta olan Ferri Doğan kardeşim, Süleyman Doğan dayım, Zahit Doğan dayım, Cemal Angül kardeşim, Can Gül abim, B5'te yapmakta olan yine Cem Uğuş, Seyfettin Gül dayı, Bilginler Gören İşlem, Necati Gül abim, Serdar Akrep dayım, Gökhan abim, Gökhan Endek abim, Gamalı İbrahim dayım, Taner Doğan abim, Ali Tereli kayınçım, Fethi Karaduman kardeşim, Müşko kardeşim, Uğur İşlem İşlem. Abi Aydın'daki bütün tanıdıkları selamlar olsun abi.
1: Aleyküm selam.
2: Nazilli'li yapmakta olan kardeşim.
1: Evet.
2: Volkan Yıldırım abim, Osman Menekşe abim, Sevki Sert, Berkay Karagöz kardeşim, Volkan Kaya abim, Yürük Ahmet. Yürük Ahmet.
1: Evet.
2: Abi Şeytan İsarlı, Neşet Özcan kardeşim.
1: Evet.
2: Abi Yage kardeşim, Ahmet Canlı abim, Sinan Özen, Mustafa Kurzalan, Mehmet Öge, Aydın Öge, Serkan Sökeli, Serkan Çağlar Başkan, Tahir Ayhan, Ahmet Çeliksoy, İbrahim Duran, Onur Deniz abim, Şakir Yıldırım abim. Abi işte dediğim gibi kapalı yatmakta olan kardeşim Egemen Güney'e ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Budu kardeşim ve koğuş arkadaşlarına selam olsun.
1: Evet.
2: Cihan Dinar kardeşim, koğuş arkadaşlarına selam olsun. Vedat Yakoğlu kardeşim, koğuş arkadaşlarına selam olsun. Ve bir de Batuhan Çavuşoğlu, değerli kardeşim İzmirli, onun da koğuş arkadaşlarına selam olsun.
1: Aleyküm selam.
2: Barış Yaprak kardeşim, onun da koğuş arkadaşlarına selam olsun. Bir de abi Mutlucan Sert kardeşime de selamlar olsun. Ahmet Elçik, Mehmet Elçik, Kudret Elçik kardeşime selam olsun abi.
1: Evet. Var mı başka?
2: Belber, Bozdağlı Belber'e de çok selamlar olsun abi. Abi istek şarkımızı geçelim abi.
1: Evet, geçelim.
2: Hüseyin Öksüz'den Alıngan Yıllar.
1: Bir dakika. Hüseyin Öksüz, Alıngan Yıllar.
2: Yıllar.
1: Tamamdır.
2: Yani bu şarkımda B5 koğuşunda yatmakta olan bütün arkadaşlarımı gelsin Aydın.
1: Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi. Kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet. Sen de sağ olasın.
2: Hayırlı olsun.

0: Dileğimiz ve bakalım şöyle hattımıza kim geldi. Alo.
1: Alo, kolay gelsin. Haydi yayınlar.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
1: Nazilli Açık'tan Volkan Çelik ben.
0: İsmini bir daha söyle. Furkan Çelik mi?
1: Volkan Çelik.
0: Volkan Çelik. Evet Volkan. Kimlere sesleneceğiz?
1: Nazilli Kapalı'ya. Az önce Sofu kardeşim buradan selam göndermiş de.
0: Evet.
1: E3'ün bel kemiklerini unutmuş. Onlara selam gönderecektim.
0: Tamam, hadi gönder o zaman.
1: Hüseyin Öztürk ve Sinan Yakut'a.
0: Tamam. Bu kadar mı?
1: Buradan selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Burada Açık'taki Ahmet Aksu'ya selamlarımızı gönderiyoruz.
0: Tamam. Var mı başka?
1: Canına sağlam bilmiyorum. Allah.
0: Bul görmesen bekle. Evet. Devam ediyor birlikteliğimiz. Bu arada mesajlarımız da gelmeye başladı. Mesajları birazdan okuyacağız. Zaten 20.30'da bir mesaj hakkımız var. Onu hemen ileteceğiz. Ve bakalım hatta kim var. Alo.
1: Selam.
0: Evet Kadir. Evet. Hoş geldin.
2: Buradan eşi dostu biraz selam göndermek istiyorum.
0: Hadi gönder, bıraktım mikrofonu ben.
2: Tamam. Öncelikle Kapalı yatan arkadaşlarımdan, kardeşlerimden başlayacağım.
0: Evet.
2: C4 koğuşunda bulunan aslan kardeşim Yunus Gültekin. Selamlar olsun Yunus'a. Yeğenim Taner Taştekin. Bodrumlu Murat Açıkgöz. Elvan Keskin. Rami Kayar. Furkan Çelik. Komutan ve tüm C4 koğuşuna. B6 koğuşunda bulunan aslan kardeşim Ali İhsan Dilek. B10 koğuşunda bulunan aslan kardeşim Umut Efecan Aydın'a. Abileri Kerim Gültekin'in de selamları var çok.
0: Evet.
2: Açıkta bulunan aslan dayım Tunay Manyası, namı değer Delefe, Hakan Poyraz, Yunan'ın Muhammed, Arnavut Emre, Kerim Gültekin, kendimiz sayalım Kadir Öztürk,
0: evet.
2: İbrahim Sevilmi, Sağlık Bakanı, Çağlar Canbaz, Hüsnü Can Canbaz, Berber Ümit, Ahmet Becerik, Olcay Gülakar ve bir de Nazilli'de yatan aslan abim Üzeyir Akçan. Kendisini çok selamlar. Bir de Aydın Açık'ta yatan Gamber abim. Fevzi Yaşar, Hüseyin Tekin. Bunlara evet. çok selam olsun.
0: Aleyküm selam.
2: Ve şarkımızı geçelim.
0: Nedir o şarkı?
2: Ali Kınık Kuralsız olsun.
0: Ali Kınık
2: Kuralsız.
0: Kuralsız, tamamdır o zaman. Teşekkür evet. ettik. Allah'a emanet.
2: Aynen. Bugün günü sözü yok.
0: Yok mu?
2: Yok.
0: Olmaz ki böyle bir
2: hadi
0: tane.
2: Hadi eyvallah.
0: Hadi Allah'a emanet. Evet, bu arada şimdi mesaj sırası, bir mesaj okuyacağız. Bir mesaj sahibinin mesajını iletelim. Ta Ankara'lardan yazmış bize bu mesajı değerli dinleyicimiz. Aydın E tipi Kabir koğuşunda bulunan başta kızım Göksun Aydoğan. Koğuş arkadaşları Hatice Taş, Eda Gülerli, Semra Teker, Büşra Yakış, Ceren Yağmur Özyol, Sümbül Güneş, Hatice Sakarya, İrem Ceylan, Gül Kaygısız, Rabia Avuç. Bunlara selam olsun. Umudun bittiği yerde başlar özgürlük. Elbet bir gün demişler. Ahmet Kaya'dan da güzel bir parça istemişler. Onu göndereceğiz şimdi.

Bu arada sanırım istekte bir hata var şarkıda. Ahmet Kaya'dan demişler ki korkularım demişler ama korkularım Azer Bülbül'den çıkıyor maalesef. Ben Azer Bülbül'den o parçayı göndereyim. Çünkü Ahmet Kaya'nın öyle bir parçası yok. Şöyle mesajlarını da tekrardan okuyalım. Hani korkarım falan olsaydı tamam anlarım ama şarkı maalesef öyle bir şarkı yok. Evet, hemen mesajı şöyle bir iletelim. Onun hemen sonrasında da istedikleri o parçayı gönderelim. Ne demişler? Aydın E-tipi K1 koğuşunda bulunan başta kızım Göksun Aydoğan, koğuş arkadaşları Hatice Taş, Eda Gülerli, Semra Teker, Büşra Yakış, Ceren Yağmur Özyol, Sümbül Güneş, Hatice Sakarya, İrem Ceylan, Gül Kaygısız, Rabia Avuç. Bunlara selam olsun. Umudun bittiği yerde başlar özgürlük. Elbet bir gün demişler. Hemen o güzel parçaya yer verelim. Azer Bülbül sizler için seslendirecek korkularım. Arkasından yine buradayız.

0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye ve Söz saatleri 20.38. Ve valla ben hani tek başımayım ya. Bir yandan WhatsApp'tan soru soruyorlar, bir yandan başka şeyler. Yani hepsine yetişmem tabii ki biraz mümkün olmuyor. Evet. Güzel bir parça gönderdik. Bu arada bizlere şu anda dinleyen dinleyicilerim 0532 686 7837 0532 686 7837 WhatsApp'tan ulaşıyorsunuz ve bakalım hattımızın ucuna kim geldi. Alo.
2: Selamünaleyküm abi. Ben Sedat Çakıroğlu, Jockey.
1: Sedat Çakıroğlu.
2: Aynen abi. Ben Kapalı'daki arkadaşlarıma seslenecektim.
1: Hadi seslen bakalım.
2: Abi Kapalı'da yatmakta olan Süleyman Uygus, Şahin Uygus, İhsan Tintin, Cengiz Çamdaören. Ondan sonra acaba Sinan Kıvcı.
1: Evet.
2: Onur Dalkıran. D15'te yatmakta olan Emre Holgaç. C10'da yatmakta olan Yusuf Çoşkun. B1'de yatmakta olan Hazar Gökçen. E1'de yatmakta olan Yiğit Taşyapı. İsmini sayamadığım ve unutmuş olan arkadaşlarıma da çok çok özür diliyorum buradan. Akıllarına helal etsinler.
1: Evet.
2: İstek parçamda Neşet Ertaş'tan Akar Gözümün Yaşı Mermeri Deler diye bir şarkısı var. Onu istiyordum abi.
1: Neşet Ertaş'tan?
2: Evet. Deler Gözümün Yaşı Mermeri.
1: Deler Gözümün Yaşı Mermeri.
2: Aynen abi.
1: Tamam. Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi. Sevdiklerime çok çok selamlarım var. Allah'a emanet olsun. Burada ondan sonra Berber Serdar Bozdan Serdar kardeşim. Berber Serkan

0: kardeşim. Evet. Onların da çok çok selamları var tanıdıklarına. Bu kadar.
1: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Bu arada Celal Önder'e kucaklar dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Tatlıyı da bekliyoruz valla. Celal Önder'e kucaklar dolusu sevgiler, selamlar. Bu arada lütfen ama lütfen size vermiş olduğum yani 0532 686 7837, lütfen ama lütfen siz aramayın. Arama almıyoruz. Bilginiz olsun, sadece ve sadece bu güzel numaramız cezaevine aittir. Bilginiz olsun ve bakalım hattımızın ucunda kim var?
2: Selamünaleyküm abi.
1: Lütfen, çünkü ezan saati hiçbir şey anlaşılmıyor. Evet, Nazilli'den ezan bitene kadar aramayın lütfen. Şöyle hemen bakalım. Şöyle bir bakalım. Hatta kim var? Alo.
3: Abi selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam.
3: Abi ben Aydın Çin'i açık cezaevinde arıyorum. Benim ismim Efe Şen.
1: Efe Şen.
3: Aynen abi.
1: Ne yapıyorsun Efe?
3: İyi, çok şükür abi. Siz nasılsınız? İyi misin?
1: Allah'ıma bin şükür olsun. Sen bayağıdır kayıptın herhalde.
3: Abi baba.
1: Nasıl işte?
3: He, ben de artık biraz boşladım. Benim kapalıdan değerli kardeşlerim, abilerim bana söylemiş niye bağlamıyorum diye. Ben de dedim şimdi bağlayayım. Bak tekte girdim. Bağlandı.
1: Hadi bakalım. Kapalıyı bir say.
3: Abi şimdi kapalıda bulunan ilk önce değerli abilerim İsa kardeşim, değerli ve benden kıymetli olan kardeşim Anıl Alakuş. Adana Anıl Alakuş. Ondan sonra abim benim Abdullah Ağaç, Abdullah Kan.
1: Evet.
3: İsmet Öge, Okan Arslan, Mert Hazır. Bizi tanıyan tanımayan bütün abilere selam olsun abi. Şimdi hiçbir aklıma gelmiyor. En son K'da yazacağım zaten.
1: Evet.
3: Aydın Açıklar amcaoğullarım yatıyor abi. Hafız Şen, sana Tibe Şen ve kıymetli bir abimiz var açıkta. Ulaş Tekeş.
1: Evet.
3: Okan Aslan'dan Murat Can Kuluç'a gelsin abi.
1: Tamam.
3: Anlamıştı sen. Dilim dönmedi biliyor musun?
1: Tamam.
3: Sonra abi D14'te yatan değerli abilerim. Polat Süel, Hakan Süel, Bahri Süel. İsa Ağaç, Anıl Alakuş. Tüm sayamadığım tüm tanıklara selam olsun. Aykut Elekçi'ye de gelsin abi. Ve çok Yaşar Çatalbaş'tan C7'ye gelsin abi. Yaşar dayım Çin'e de. Bunların da haberleri olsun zaten.
1: Evet.
3: Cihan Çelik Ahmet'e selam olsun. Cihan Çelik'ten kardeşi Burhan Çelik'e selam olsun. Celil Aksa'ya gelsin. Ersin'e de gelsin abi. Tanıyan Asan'a da gelsin. Sayamadığım tüm isimlere de selam olsun abi. Bizi tanıyan tanımayanları, tüm markumlara Rabbime kızamında ailesine kavuşturmayı diliyorum abi.
1: Amin.
3: Evet, Cihan Çelik'ten de yeğenlerine gelsin. Allah'ınıza yasa var zaten abi. Bay sonu inşallah çıkıyoruz.
1: İnşallah, inşallah.
3: İnşallah abi. Benden bu kadar abi. Savaş Eroğlu'na da gelsin. Barış Eroğlu'na da gelsin. Gekon Eroğlu'na da gelsin. Bu kadar abi.
1: Arkadan sayanı dinleme. Sen bir şarkını söyle hemen.
3: Şarkımı söyleyeyim abi sana. Özgür Kaplan'dan Sensiz Belayım.
1: Özgür Kaplan... Sensiz belayım. Tamamdır.
3: He abi.
1: Allah'a
3: benim
1: emanet.
3: Değerli ve kıymetli abim İsa Aç ve değerli kardeşlerim Anıl Alakuş ve bir tane de abim var orada Polat Süel. Bunlara gelsin abi. Bir daha Apo abime. Vanlı Abdullah Karademir. Ona gelsin.
1: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
3: Son bir şey söyleyebilir miyim abi?
1: Hemen hızlıca.
3: Cihan Çelik'ten Cihan Koğuş'un hepsine selam olsun abi.
1: Tamamdır. Bitti mi?
3: Tamam abi. İsmini sayamadım tüm abilerime de selam olsun.
1: Eyvallah. Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
3: Kendine dikkat abi. Görüşürüz.
1: Sen de.
4: Benden sevgi değil.
1: Evet, devam ediyoruz hızlı hızlı. Hızlı hızlı, çünkü canlı bağlantıların bitmesine son 15 dakika ve bakalım hatta kim var. Alo.
5: Alo, iyi günler, kolay gelsin abicim.
1: Teşekkürler, hoş geldiniz.
5: Abi ben Bozdanlı Berber Sertan Şan.
1: Berber Sertan.
5: Aynen abicim, nasılsın, iyisin inşallah.
1: İyiyim vallahi, çok şükür, sen nasılsın?
5: İyi abicim, kapalı birkaç abim kardeşim var, onlara selam göndermek.
1: Tamam gittim. Hadi gönder bakalım.
5: Abi kapalıdan Mestan Menderes ağzına, Egemen Güney'e, oradan Mutlucan kardeşim var Sert. Sonra Jokey Sedat Çakıroğlu, sonra Bozdanlı bütün kader maksimum arkadaşlarımı, abilerimi, kardeşlerimi.
1: Evet.
5: Abi şarkı olarak da Enes Yıldırım Bir Zalim söylediler mi?
1: Enes Yıldırım Bir Zalim.
5: Bir Zalim.
1: Tamamdır. Aynen. Bu kadar mı?
5: günün sözünü de bırakayım abi.
1: Hadi bırak bakalım.
5: Abi ne kadar değer verdiysek, ne kadar sevdiysek hiçbir zaman yer alamadık. Sevdiğimiz kadar da sevilemedik bu hayatta.
1: Tamamdır. Bu kadar mı?
5: Yok. Sen... İhsan Tintin'le Mahmud'un da selamı varmış abi.
1: Tamamdır. O
5: Türkiye'de
1: zaman...
5: Türkiye'de Serkan abime de selam olsun açıkta yatalım.
1: Tamam. Bu kadar mı?
5: Bu kadar abicim. Kolay gelsin.
1: Tamamdır. Allah'a emanet. Sağ olun.

0: Devam edelim hemen canlı bağlantılarla. Şöyle bir bakalım hattımızda kim var. Alo.
1: Selamünaleyküm abi, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Ben Savaş Kalkıtaş abi, Aydın Açık Cezaevinden arıyorum.
0: Evet Savaş, kimlere sesleniyoruz?
1: Abi Aydın Kapalı Cezaevinde bulunan abilerim ve kardeşlerim ve dostlarıma selam göndermek istiyorum.
0: Evet.
1: İsimlerini sayıyorum abi.
0: Hadi say bakalım.
1: Gökhan Uslu, Doğan Koldaş, Ömer Koldaş, Oğuzcan Kaya, Ömer Çağlayan, Barış Eroğlu, Gökhan Eroğlu, Savaş Eroğlu, Hakan Eroğlu, Fırat Yılmaz, Muratcan Güneş, Serdal Bozkurt, Uğur Bozkurt, Yusuf Tutuş, Ünsal Dür, Serkan Yıldızer, Ali Aslan, Ali Rıza Demir, Bedran Gümüş, İsa Ağaç, Mustafa Kartal, Şahin Güçlü, Burhan Tibari, Ferhat Taysi, Sergen Aykut, Şino, Muhammed Ulu, Caner Doğan, Rahim Kayar, Hasan Ateş. Şimdi açık cezaevindekilerini saymak istiyorum abi.
0: Evet, say bakalım.
1: Diğer Kaya, Mert Yalı, Beytullah Yardımcı, Volkan Kaya, Maşallah Turgut, Enes Şişman, Mehmet Aykut, Yavuz abi, Kadir Sarıoğlu, Doğan Şafak, Mustafa Aykut, Çınar, Ozan Çağlayan, Mevlan, Eyüp Özrek, Kadir Taş, Tarık Ula, Emrah Kılıç, Servet Akta. Bir de bir notum var abi.
0: Evet.
1: Diğer Kaya'dan Kadir Kepe çok çok selam olsun. Ve Diyo abiden kardeşi Uğur Çakır'a çok selam olsun. Abi şarkımı isteyecektim.
0: Evet, onu da alalım.
1: Azer Bülbül'den anlaşıldı bu gecede uyku yok. Bu bayram gözeteci abime armağan olsun ve Emrah Kalbitaş amcaoğluma armağan olsun abi.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
1: Bu kadar abi, kolay gelsin, iyi günler abi.
0: Allah razı olsun, sağ olasın, kendine
1: eyvallah
0: iyi bak.
1: Eyvallah abi, görüşürüz abi.
0: Evet, devam ediyoruz. 20.48 Türkiye ve stüdyo saatlerimiz. Hemen bakalım hattımıza hızlı hızlı kim geliyor, kim geliyor. Alo.
2: Abi selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Alo.
0: Sesimi duymuyor musun?
2: Selam aleyküm Kereş abi.
0: Aleyküm selam, hızlı hızlı.
2: Abi dur bir ya, yarım saat temel hızlı hızlı deyin, anca düşürdük daha.
0: Ama işte sen anca düşürdün, düşüremeyenler ne yapsın?
2: Abi bekleyecek abi, biz nasıl bekliyorsun onlar da bekleyecek.
0: Ya hadi abi, ben karışmam valla.
2: Valla sen karışmasan biz hiç karışmayız abi, o zaman hiç aramayız abi, olur.
0: Valla ben hiçbir şeye karışmıyorum biliyorsun yani.
2: Ha tamam, sen karışmıyor da biz de yarım saatte beni buraya bak, telefonun tuşu düşünmeye çalışıyoruz yani.
0: Hiç sıkıntı yok, istersen 21'e kadar sen konuş.
2: Olur mu abi, öyle şimdi senin aklına giremeyiz yani.
0: Neyse hadi bakalım.
2: Neyse abi, nasılsın abi, iyisin inşallah.
0: İyiyim çok şükür, sen nasılsın?
2: Vallahi ben de Çin'den özgür kurtulan abi.
0: Evet özgür.
2: Bir arayayım dedim. Sevdiklerimi, yeğenlerimi arayayım dedim de kardeşlerim.
0: Hadi bir yeğenlerine falan seslen yani. Onlar özlemiştir.
2: Seslenem abi ya. Normalde seslenmeyecek dedim de bir arkadaş yeğenimi aramış da demiş şarkı iste. Ona bir şarkı isteyeceğim yani, söz verdik. Sözümüz tutalım abi. Neyse abi, Aydın Kapalı'da yatmakta olan Aslan Yeğenim, Sefa Kurtulan isteyecek olduğum parçalar. Ondan da Davut Bozcite, Nazilli. Nazilli Eğitim Kapalı Cezaevinde yatmakta olan kardeşim Davut Bozcite bir parça isteyeceğim abi.
0: Ne o
2: parçayı
0: parça?
2: Not alır mısın abi?
0: Alayım hadi söyle.
2: Etkin'den.
0: Etkin'den.
2: Etkin'den Kralını Tanımam.
0: Kralını Tanımam.
2: Bu istemiş olduğum parça Etkin'den kardeşim Davut Bozcite Haloğlu'mun. Arkadaşlar bütün koğuş arkadaşlarına gelsin. Deniz Ege'ye gelsin. Öncelikle bu parça Deniz Ege'ye gelsin. Kardeşin Davut Bozcite gelsin, ondan Aslan Yeğenim Sefa Kurtulan'a gelsin, Ali Kurtulan'a gelsin, amcaoğlu Müsal Kurtulan'a gelsin, Hüseyin Şeriman'a gelsin, Tarık Bozcite gelsin,
0: evet.
2: Fatih Bozcite gelsin, Kahraman Güveş'e gelsin, vallahi ismini sayamadım, Çin'deki arkadaşlara gelsin abi. Adil Eksen'e gelsin, Poyraz Gülfiden'e gelsin abicim.
0: Evet.
2: Alayına gelsin abi, ismini sayamadığım kişilerin alayına gelsin abi.
0: Evet.
2: Bayanları Koğuşu'nda yatmakta olan halamın kızı Dudu Demircan'a gelsin. Onu da buradan çok çok sevgiler, saygılar gönderiyorum. Kardeşim Çelebi Karataş'a gelsin. Başka kime isterim abi? Başka diyeceklerimiz kim var abi?
0: Kimse kalmadı. Başka...
2: Balıkesir'de yatmakta olan abim Abbas Kurtulan'a gelsin diyeyse buradan da çok çok sevgiler, saygılar gönderiyorum. Kardeşim Okan Mutluoğlu'na gelsin. Burada Denizli kardeşim Okan'a.
0: Evet.
2: Ona buradan çok çok sevgiler, saygılar gönderirim abi. Çin'e de ismini sayamadığım bütün abi kardeşlere gelsin. Aydın'da ismini sayamadığım açıkta abi ve kardeşlere gelsin. Bayanlar Koğuşu'nda yatmakta olan abla ve annelere gelsin. Onlara da buradan sevgiler, saygılar gönderirim. Nazlı'ya yatmakta olan abim Mustafa Kurtulan'a gelsin. Kardeşim Çelebi Karataş'a gelsin. Buradan ona da çok çok sevgiler, saygılar gönderirim abi.
0: Evet.
2: Diyeceklerim abi bu kadar. Bu parçayı çalacak olan parça kardeşim Davut Bozut'a gelsin. Ondan da yeğenim Sefa Kurtulan'a gelsin. Onların gözlerinden öpüyorum abi, iyi akşamlar.
0: O zaman kardeşim, Allah'a emanet.
2: Emre Yoldaş'a gelsin.
0: Tamam. Bu kadar mı?
2: Abicim? Yani bu kadar abi.
0: Tamam. O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak. Aha. Suratıma kapattın ha. Yazdım bunları. Evet, devam edelim. Kimin nasibiyse artık o canlı yayına geliyor. Çünkü canlı bağlantılarımız bitiyor. Az kaldı ve bakalım hatta kim var. Alo.
3: Alo, selam aleyküm, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun.
3: Ben Yunus Göç abi.
0: Yunus Göç.
3: Göç, Yunus Göç.
0: Evet, Yunus. Kimlere sesleneceksin?
3: Abi, izindeydim, geldim. Kardeşim var. Aydın Tapal'da, ona seslenmek istiyorum.
0: Tamam, hadi seslen bakalım.
3: Mehmet Emin Koç, ona çok selam ediyorum buradan. İzine gittim geldim, bir sıkıntı yok. Haberi olsun. Koç arkadaşlarına da çok selam etmek istiyorum. Bari tamam. Abi, Hakan Dayı, İlyas abi, Yıldırım Kip, Vedat, Sansar Vedat, hepsine çok selam ediyorum buradan. Halamın oğlu var, Ümit Kaya, ona da çok selam ediyorum.
0: Evet.
3: Parça isteyebiliyoruz mu?
0: İste hemen.
3: Parça, hangi parçayı söyleyeyim? Abi Azercan Yıkasım Gelir.
0: Bir daha söylesene.
3: Azercan Yıkasım Gelir.
0: Azercan Yıkasım Gelir.
3: Evet.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
3: Ayhan Yaşar var. Ayhan Yaşar, ona da çok selam ediyorum. Onu unuttum. Kusura bakmasın. Biraz heyecanlıyız biliyor musun abi?
0: Tamam. Sıkıntı yok ya. Bir şey olmaz ya.
3: İyi. Varım bitsin abi.
0: Canın sağlığı. Kendine
3: abi
0: iyi bak.
3: Allah'a emanet ol. Görüşürüz.
0: Sen de. Evet, devam ediyoruz. Son artık. Son dakikalar diyeyim. Ve bakalım hatta kim var. Alo. Alo. İsteme benden. Tamam, almıyorum abi. Ben de şimdi ben almıyorum. Evet, devam ediyoruz. 20.53 Türkiye ve Stüdyo saatlerimiz ve bakalım hattımıza kim geliyor. Şöyle bir bakalım hemen. Bakalım. Alo.
4: Abi selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
4: Abi ben arkadaşıma düşürdüm 50 paket Merdo.
0: 50 paket. Sen niye düşürüyorsun?
4: Ben abi bak 15-20 dakikadan beri baş parmağım yok mu? Benim mahvolacağım sana. Arkadaşıma düşürüyorum. O düşüremedi biliyor musun? Ben ona veriyorum şimdi.
0: Hadi ver hızlıca. Çabuk ama hızla.
4: Verdim abi. Selamünaleyküm abi, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
4: Ben Aynı Açık'ta Muhammed Gülüzer abi.
0: Evet Muhammed, kimlere sesleneceksin?
4: Abim Ulaş Tekeş'e gelsin abi. Kardeşim Ayaz Ateş.
0: Evet.
4: O Semih Çatalbaş, abisi Onur Çatalbaş.
0: Evet.
4: Batuhan Taşkınöz, İsa Ağaç, 50 paket Merdo. Bir de abicim Çağlar Bakırcı, Toto. Abi Denizli Bozkurt'ta yatan Gonca gibi gelsin.
0: Evet.
4: Bu kadar abi benim.
0: Bu kadar mı?
4: Bir de bir şarkım var abi, aynen.
0: Ne o şarkı? Söyle bakalım.
4: Uygar Doğanay abi gözler ateş ediyor.
0: Uygar Doğanay gözler ateş ediyor.
4: Aynen abi.
0: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
4: Sen de abi, hadi.
0: Yaşlandım. Evet, Türkiye ve Sio saatleri 20.54. Gelmek isteyen buyursun gelsin. Birazdan bitiyor canlı bağlantılar. Sonra ben canlı bağlantıya gelemedim, yetişemedim. Yapmayın. Ne yapıyoruz? Yetişmeye çalışıyoruz ve bakalım hatta kim var. Alo.
5: Alo.
0: Evet, hoş geldin.
5: İyi yayınlar abi. Ben Aydın Açık Güzel.
0: Özgür. Hemen hızlıca say, kimlere selam göndereceğiz.
5: Abi buradan abilerim, kardeşlerime selam zaten işte şarkımda olmayacak zaten.
0: Evet.
5: Buradan amcam, koğuşunu biliyorsun zaten abi, kapalılar yatıyor. İnan Alpiri'ye selam olsun abi.
0: Evet.
5: Efe Kalkan, Suat Al, Suçortan, Sarı Silo, Koca Gürlü.
0: Evet.
5: Çin'de yatan Kayan Hikmet. Aydın Açık'ta yatan Serkan Ver. Bu abilerim, kardeşime selam olsun abi, bu kadar abi.
0: Bu kadar mı?
5: Evet abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
5: İyi yayınlar abi.
0: Sağ olasın. Evet, devam ediyoruz. 20.55 Türkiye ve Sio saatleri. Varsa gelen buyursun gelsin hızlı. Şöyle bakalım hemen hatta kim var. Alo.
6: Alo.
0: Oo, Akrep Serdar. Serdar abi, ne yapıyorsun?
6: İyidir kardeşim, sen nasılsın, iyisin inşallah.
0: Allah'ıma bin şükür olsun işte, boğuşuyoruz.
6: İyi ya, iyi diyelim, iyi olsun vallahi. Ne yapalım, biz de vakitimiz günümüzü geçirmiş oluyoruz. Bayağıdır arayamadım, düşüremedim daha doğrusu.
0: Evet, hatlar
6: düşmüyor. Bu sefer düşürdüm, bir arayayım dedim. İyisin.
0: İyiyim vallahi, çok şükür.
6: İyi abisin. Buradan açıktaki kapalıdaki kardeşlerime selam söyleyeceğim. E9'daki kardeşlerime bir selam söyleyeceğim.
0: Evet.
6: Beyt Hocan kardeşimden hepsine selamlar olsun diyor. Ercan Uzun.
0: Evet.
6: Bulutin Emre İkiz. Hüseyin Tutukan.
0: Evet.
6: Onur Uras.
7: Ziya Ateş.
6: Kemal Tokgöz.
7: Karaköşo.
6: Savaş Kalbitaş. İşte bunlara Fars Kar.
7: Akif Kaya.
0: Ama arkadan sayınca olmuyor ki böyle ya.
6: Evet, yazamadık bu sefer de abi, kusura bakma, idare et. Kardeşim yeni geldi biliyor musun Kapalı'dan.
0: He. Verseydin o saysaydı hemen.
6: Evet, öyle saydık abi, yine hakkını evet.
0: Tamam.
6: Evet, istek parçasını sorayım. Bir istek parçamız olsun kardeşim.
7: Azer Bülbül'den
6: Değirmenim terse döndü abi. Bu arada hakkını helal et.
0: Benlik bir Allah şey yok olsun. Ya. Bir dakika şunu yazayım. Değirmenim terse döndü.
6: Evet, doğrudur. Azer Bülbül'den.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
6: Evet. Benden de Beyt Hocan kardeşime gelsin. Ortakların en hızlı çocuğu.
0: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
6: Savaş Kalbitaş'a da gelsin. Hadi tamam, Allah'a emanet.
0: Ona da gelsin. De. Allah razı olsun. Evet, son canlı bağlantımı alıyorum. Şanslı kişi kimse buyursun gelsin bakalım. Evet. Hemen bakalım hatta kim var. Alo.
8: Alo.
0: Evet.
8: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
8: Ben Nazil Aşık'tan Hacı Muro.
0: Hacı Muro. Vallahi yetiştin sonunda.
8: Evet, evet. İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun.
8: Buradan Kapalı'daki dostlarıma seslenmek istiyorum.
0: Hadi seslenelim o zaman.
8: Beni tanıyan bütün dostlarıma sevgiler, selamlar olsun. Özellikle Yakup Yörükli'ye, sürgün giden İdris Yörükli'ye, Azar Dura, Serdal Demir'e çok çok selam olsun.
0: Evet.
8: Bir de bayan koğuşunda yatan Aysel'e selam olsun.
0: Tamam, başka?
8: İstek parçamda Gökhan Doğanay, Bela'dayım.
0: Bir dakika, Gökhan Doğanay, Bela'da mıyım, Bela mı olurum?
8: Bela'dayım,
0: tamam. Bu kadar mı?
8: Bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
8: Allah'a emanet.
0: Evet, bu arada tekrardan hatırlatayım. Bakın bir numara veriyorum. 0532-686-7837. Bu numaraya arama yapmıyorsunuz. WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Arama yapmıyorsunuz. WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Bunu her yayında, her seferinde söylüyorum. 0532-686-7837. Evet, Türkiye ve Söz saatlerimiz 20.59. Bir kişi daha alacağım. Hatta bakacağım. Ondan sonra da bir daha arkasından canlı bağlantı yok. Bilginiz olsun ve bakalım hatta kim var? Son kişi. Alo.
9: Alo, selamünaleyküm abi. Canlı bağlantı yok mu?
0: Canlı bağlantıdasın şu an.
9: Selamünaleyküm abi. İyi akşamlar o zaman.
0: Allah razı olsun.
9: Ben buradan Kapalı'daki arkadaşlarım seslenmek istiyorum.
0: Önce adını söyle.
9: Onur Tirit, ben abi Aydın Açık'tan arıyorum.
0: Onur Tirit.
9: Evet.
0: Evet Onur. Hemen hızlıca say. Son kişi sensin tamam. Zaten.
9: Tamam abi. Kapalı'da bulunan Orhan Terit amcama, Müslüm Terit kardeşime, Caner Terit, Gökhan Terit, Taner Terit, Çağlar Terit, Burhan Acar, Kadir Ertaş, İsmail Çıkırıkçıoğlu, Onur Karacan, namı değeri Arap Dayı, Tarkan Öztürk, Mehmet Yumuk, Savaş Kaya, Ferhat Taysi, Müslüm Tok, Doğukan Akçin, Ahmet Ballı, İlker Kardeş, Hasovar, Hasan Kurt, Azat Kul, Ali Gören, Burakcan, Oktay Deniz, Hamza Yoslun. Ya açıktakileri sayayım abi.
0: Say hemen.
9: Açıkta bulunan kardeşlerim Burak Çağlar, Mustafa Çolak, İbocan Acar, Sinan Taşlı, Serdar Taşlı, Ahmet Kul kardeşime, Yavuz Yaman abime, Tamer Tunç abime, Gökhan Çalan kardeşime, Volkan Kaçar, Doğukan Mıstıcak, Aydın Hoşça, Hüseyin Kurbak, Halil Doyaç, Macit Dayıma, Orhan Akyol, Ali Zentur, Mişko, Cemal Kaya, Serkan Kaynak, Erhan Kopal, Ayaz Ateş, Çağlar Bakırcı, Muhammed Gürbüzer, Adalı Bayço, Yılmaz Dinler, Tanker Bilo, Tarık Ula, Volkan Şanlı.
0: Evet.
9: Bir daha bir Burak Çağlar'dan dostlarına selam var. Tarkan Öztürk ve Mehmet Kerim'e.
0: Tamam.
9: Onur Karacan'a ve Kadir Yılmaz gelsin demiş.
0: Tamam, ne göndereceğiz?
9: Geceye not bırakmak istiyorum abi.
0: Tamam, onu bırakmadan önce bir ne istediğini söyle.
9: Şarkı mı?
0: Evet.
9: Murat Şenpınar, Mahpus Ranzası.
0: Murat Şenpınar, Mahpus Ranzası, değil mi?
9: Evet abi.
0: Tamam, şimdi geceye sözünü bırak.
9: Abi, selamete ermeyebilir her sabır, bazı davalar vardır mahşere kalır.
0: Eyvallah, bu kadar mı?
9: Buradan kardeşime selam olsun, Müslüm Tırı'da.
0: Tamamdır. Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
9: Sen de abi.
0: Evet, bugün de kazasız belasız canlı bağlantılarımızı bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun. İlerleyen dakikalarda hani sürpriz olur, bir şey olur. Eline liste yapan, en az 40 kişi sayabilecek olan, bakın tekrardan söylüyorum, en az 40 kişi sayabilecek olan kişiler. Sürpriz olabilir, canlı bağlantılar ilerleyen dakikalarda olabilir. Sadece isim saymanız için onu da söyleyelim hemen sizlere. Evet, devam edelim ve gelen mesajlarla devam edeceğiz. Şöyle bir bakalım. Yandı kaldı garip bağrım, kül olmadı narda kaldı. Evet, şöyle bir mesajımız var. Ben Aydın E tipi kabir koğuşunda yatmakta olan Rabia Avuç, Sibel Çakal, Ceren Yağmur, Hasret Yarar, İrem Ceylan, Gülüm Gülseren, Işık Al, Gülcan Gülcek, Sevgi Konya, Koğuşumuzun Gülü Yağmur Kurtoğlu. Anlatırken gülüşümüze bakmayın, yaşarken anamız ağladı demiş. Hepinizi seviyorum demiş. Bu arada mesaj gönderen değerli dinleyicilerim, isim ve soy isimleri ayırmayı unutmayın. Yani isim soy isim yazdıktan sonra boşluğunuzu muhakkak bırakın. Hangisi isim hangisi soy isim bazen karışıyor arka arkaya isim olduğunda. Evet, ne yapıyoruz ne yapıyoruz, devam ediyoruz ve şöyle gelen mesajlarla gelen. Bu arada 0532 686 78 37 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. Ne demişler? Ben Aydın E-Tipi kabir koğuşunda yatmakta olan Rabia Avuç, Sibel Çakal, Ceren Yağmur, Hasret Yarar, İrem Ceylan, Gülseren Işık Al denmiş. Gülcan Gülcek, Sevgi Konya, Koğuşumuzun Gülü Yağmur Kurtoğlu demişler. Anlatırken gülüşümüze bakmayın, yaşarken anamız ağladı demiş. Hepinizi seviyorum demiş değerli dinleyicimiz. Evet, devam ediyoruz. Şöyle ben bir şarkı göndereyim, bir tane. Bir şarkı benden bir gelsin. Şöyle nerede, nerede, nerede hemen.

Vallahi ben şöyle bir Aycan Öner'den bir parça göndereceğim sizlere. Aycan Öner sonrası gelen mesajlarla devam edeceğiz. Güzel bir parça. Yazan kalem siyah, değil mi? Gelsin bakalım. Arkasından yine

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor ve bakalım hattımızda kim var? Bir mahkum yakını dinleyicimiz var ve bakalım hattımızda kimmiş? Alo.
1: Alo.
0: Selamun aleyküm.
1: Selam aleyküm abi, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun. Kiminle görüşüyoruz?
1: Nasıl? Emirhan, selam ben abi.
0: Emirhan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, ne yapıyorsun abi, iyisin?
0: Allah'a bin şükür olsun valla, her zamanki gibi.
1: Allah kolaylık versin abi, ben de cezaevinden yeni çıktım valla, 5 gün oldu, seni dinliyorduk abi, biliyor musun?
0: He,
1: iyi. 5 gün oldu da valla çıkalı abi.
0: Valla kurtuldun o zaman.
1: He valla abi, bitirdik cezaları ya.
0: O zaman şimdi kimleri sayacağız?
1: Abi, Aydın El Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan, daha altı koşunda yatan, öncelikle Halil Bozkurt, namı değerli İzmirli abim, dayım Ferhat Selen, amcamın oğlu kuzenim Halil Selen, masa arkadaşım Davut Şahin, masa arkadaşım Ziya Çatalkaya, masa arkadaşım Güney Demir. Buradan hepsine selamlarımı iletiyorum.
0: Aleyküm selam.
1: Nazilli'yi de ileteceğim abi, daha biraz bunu bitirdikten sonra.
0: Hiç sıkıntı yok. Say, ne kadar ya, isim sayabiliyorsan say.
1: Sayayım abi. Saysam abi bir defteri doldurur galiba bizim mahkumlarla abi.
0: Hiç sıkıntı yok. Say, benim için daha iyi.
1: Ondan sonra abi C13 koşunda yatan İsmail Afgün abime buradan selamlarımı gönderiyorum. Ondan sonra Halil abime buradan çok çok selam gönderiyorum. Ferhat dayıma buradan çok çok selam gönderiyorum. Kuzenim Halil Selen'e buradan çok selam gönderiyorum. Ben Yiğit abim, Fatih abim beraberiz. Hep beraber mahalledeyiz şu an. Keyfimiz, hatımız yerinde Allah'a şükür. İşimize gücümüze bakıyoruz. Siz böyle düşünmeyin. Siz kendi cezanızı bitirmeyi düşünün. Bu ceza bir kime kalmış ki bize kalsın.
0: Aynen öyle.
1: Her bir yanımız dört duvar olsa da fark etmez. Sizin yolun yeter. Şimdi abim, Nazilli El Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan Tugay Tüm, Ferhat Tüm, Mami Can Tüm, kim? Mazlum Salim, Seyit Şimşek, Asım Koldaş. Ondan sonra abi, bizi tanıyan, Selen ailesini tanıyan tüm kader mahkumlarına buradan selamlarımı iletiyorum.
0: Aleyküm selam.
1: En kısa sürede dışarıda görüşmek üzere. Halil abi, Serhat dayı, sıkıntı yapmayın kendinize. Bu cezalar biter gider, dert etmeyin. Hepinize selamlarımı yönetiyorum. Yiğit abin de selamı var dayı sana. Halil sana selamı var. Hepsi selamı var. Yani Allah'a emanet olun. Allah'ım sabır verdikçe o sabrı biz taşıyacağız. Siz sıkıntı yapmayın, dert etmeyin kendinize. Dışarısı iyi. Herkes iyi. Herkes bıraktığınız gibi. Sıkıntımız yok. Herkes, her şey yerinde, değişmiyor. Aynıdır. Bir sene de geçti aynıdır. İki sene de geçti aynıdır. Bu cezaevi kime kalmış ki bize kalsın abi. Söyleyeceklere bunlar ibaret zaten. Mesut olarak da ben attım abi.
0: Evet. Bir de sana bir şey soracağım ben şimdi.
1: Buyur abi.
0: Şimdi benim hep merak ettiğim bir şey. Şimdi sen cezaevinde mesela ismin geçtiğinde böyle radyoda yüzünde bir tebessüm oluyor mu?
1: Nasıl bir şey biliyor musun abi? Senin mahkumun sesini dinlediğimiz zaman mesela Salı Perşembe var ya abi.
0: Evet.
1: Çıkarız abi. Hiç kimse televizyon izlemez abi senin radyoyu dinlemek için.
0: Eyvallah.
1: Herkes yatağına çıkar abi. Tamam mı? Söyleyeyim sana abi. Herkes yatağına çıkar, kulaklığını takar radyosunun başında. İnsana yani böyle bir isim saydığınız zaman yok mu abi? İnsan yani seviliyor. Bir selam bile insana orada şey yani ne derler? Bir selama ihtiyacın oluyor yani orada.
0: Aynen nasıl öyle.
1: İsmini duyuyorsun mu?
0: Amacım o işte. Hani varsa kapalı da bildiğin say yani bol bol. Hiç sıkıntı yok.
1: Vallahi
0: sabaha
1: abi,
0: kadar açık kal.
1: Nasıl diyeyim sana? Çok var. Seven dostlarımız var. Mesela amcam onlar yıllardır yatar. Abim onlar yıllardır yatar. Evet. Bütün dostlar var. Ya şimdi abi hangisi birini sayayım? Yani isterim ki hepsinin ismini saymak. Gönlüm ister ki, kalben ister ki hepsinin ismini saymak. Vallahi yani en içtik dileğimle isterim ki saymak. Yani hatırlayamıyordum şimdi, anladın mı biraz? Burada
0: anladım.
1: Da şey olmuyor abi.
0: Anladım.
1: İnsan unutabiliyor da.
0: Evet.
1: Canlı bağlantı gibi olmuyor. Cezaevi böyle abi. Senin radyonu dinlediği zaman, insan bir şarkı geldiği zaman, bir selam geldiği zaman insan mutlu oluyor yani abi. Şeyden de değil yani. Eline bir şey mi veriyorsun? Yok, şu an iki dakika ben seni aradım da bir şey mi elime geçti? Veyahut da benim zamanımda mı çalışıyorsun? Yok. Arabamla aynı adresime doğru gidiyorum mesela. İşime gidiyorum şu an. Bir işim varsa işime doğru giderken o ara seni arıyorum şu an. Sana bağlandım mesela.
0: Eyvallah.
1: İşim mi aksiyor? Hayır. 5 dakika mı almadı? 5 dakika değil bir şey var. Ama şimdi o cezaevi mahkuma ne geldi biliyor musun abi?
0: Evet.
1: Mahkum şu an çok seviniyor. Niye dersen, ismini saydın, halini hatırını sordun. O şu an ona bayram gibi yani. Nasıl diyeyim sana? Yani cezaevinden çıkarsın ya abi.
0: Evet.
1: olan şu an onu versin eline daha iyi yani böyle.
0: Eyvallah.
1: İnsan ailesine ulaşabiliyor abi. İnsan sevdiklerine buradan ulaşabiliyor. Allah razı olsun, senin aracının herkes buradan ulaşabiliyor. İnsan sevdiğine, eşine, dostuna, arkadaşına buradan selam gönderebiliyor. Ya Allah senden de razı olsun abi. Cümlemizden. Biz de seni dinledik hep.
0: Cümlemizden.
1: Bu cezalı bitirene kadar seni de dinledik. Hiç kaçırmadık da.
0: Eyvallah. Zaman. Eyvallah, sağ olasın.
1: Mutlu oluyor insan. Sen mesela konuşuyordun ya abi. Telefon canlı bağlantıda diyordun ya. Evet. Diyordun. Şimdi mahkumlar orada bir tebessüm ediyordur diyordun.
0: Ya öyle mesela zaten. Evet, amacımız
1: evet,
0: o.
1: Evet, evet, biz de evet, içimizden evet diyorduk ya, bizi tebessüm ediyorduk yani, insan seviniyor.
0: Amacımız o bu programda zaten.
1: İnsan dostlarının sesini duyduğu zaman o ceza ona biraz daha fremiş geliyor abi, anladın mı?
2: Anladım.
1: Unutulmadım yani diyor, ben buradayım diyor yani. Dostlarım beni unutmamış diyor.
0: Evet. Biz her
1: Allah'a şükür
0: zaman,
1: o kabiliyet var, dostlarımızı hiçbir zaman arkamıza bırakmadık. Hep önden yürüttük. Bizim dostumuz bilir bizi. Bizde kahpelik olmaz. Bizi bilir. Bizi seven, sevmeyen tüm dostlara selam olsun buradan abi diyorum. Öncelikle D6 koğuşuna buradan çok çok selamımı gönderiyorum.
0: Evet.
1: Masa arkadaşlarım hepsine selam söylüyorum. Halil Bozkurt, Ferhat Selen, Halil Selen, Ziya Çatalkaya. Onu bunu anlıyor mu kardeşim benim? Şimdi bizim koğuşta bir Ziya vardı biliyor musun abi? O da İzmirli kardeşimiz.
0: Evet.
1: Yani zamanımız onunla geçiyor orada. Allah razı olsun ondan da. Yani biz insana derler ya, cezaevinde şaka yaparak vakit geçer abi.
0: Evet.
1: Allah razı olsun, suratımızda orada güldüren kişi de oldu.
0: Öyle
1: Güney de. Demir, Güney Demir koştu. Bu memleket sevdalısı adam.
0: Eyvallah.
1: Yani diyeceklerim bunlar ibaret. İsteğimi de mesaj olarak attım size abi.
0: Tamam, o da hemen şimdi çalacak kapatınca.
1: Sana zahmet abi, mesajda okursan sevinirim abi, olur mu?
0: Tamamdır. Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Sizi seviyorum. D6 koşuna selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Halil abi sizden görüşe geleceğim. Ferhat'a görüşe geleceğim. 8 Temmuz'da görüşe geleceğim, sizden açık. Merak etmeyin, biz dışarıdayız. Her yere yetişiriz, her yere elimiz kolumuz gider. Siz dert etmeyin. Cezanızı yapmaya bakın siz. Bitirmeye bakın. Kimseyle işiniz olmasın. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bozkurt. Namı değerli İzmirli abime de selam olsun buradan.
0: Eyvallah. Kendine iyi bak.
1: Abim teşekkür ederim. Allah'a emanet. Allah sağ razı olsun. Sağ ol abim.
0: Cümlemizden. Evet, her zaman dediğim gibi hani diyorum ya, bol bol isim sayın diye. İşte bak, bir kardeşimiz de bunu direkt geldi yayına söyledi. Yani şu an kapalıda olanlar dinliyorlar. Orada düşününsene, kapalıda onun isminin geçtiğini düşünün. Orada ne yapacak? Aa bak, benim adım geçti. Bir an böyle gülecek yani içinden. Hani dışarıya gülmese bile içi böyle bir şey olacak. Kim ne derse desin yani. Biz bu radyonun, atıyorum, içindeyim ama dışarıda olmama rağmen arabada bazen böyle ismim geçtiğinde ben bile mutlu oluyorum yani. Düşünün başka bir radyoda. Yani diyorum ya, ya elinizden geldiği kadar bana isim sayın. Yani dışarıdaki olanın ismi önemli değil. Asıl içeridekilerin ismini sayın. O yüzden böyle. Neyse, biz hemen parçayı gönderelim istenilen parçayı. Haluk Levent'ten bir parça istediler. Onu gönderelim. Arkasından buradayız.

0: Bay Keleş'le
1: evet devam ediyor Arıza Show. Hemen şöyle mesajlarla devam edelim. Sizler de bizlere mesaj göndermek istiyorsanız 0532 686 7837'den bizlere gönderebilirsiniz. Şimdi sırası gelene zaten sıra sizde diye yazıyorum. Bilginiz olsun. Ne zaman okunacak diye sormanıza gerek yok. Sırası geldiğinde sıra sizde diye öncesinde haber veriyorum. Evet, şimdi bakalım hemen. Bu şarkı canımın bir parçası olan eşim Celal Önder'e gelsin. Seni bu hayattaki her şeyden daha çok seviyorum. Seni çok özledim. En kısa sürede tekrardan yanımızda olacaksın inşallah. Kızların Zümra, Zülal ve oğlum Poyraz da ellerinden öpüyor demiş. Güzel bir Gökhan Doğanay'dan bir parça istemişler. O parça Gökhan Doğanay ve Hazar Yıldız söylüyor. Onu göndereceğiz. Bu şarkı canımın bir parçası olan eşim Celal Önder'e gelsin. Seni bu hayattaki her şeyden daha çok seviyorum. Seni çok özledim. En kısa sürede tekrardan yanımızda olacaksın inşallah. Kızların Zümra, Zülal ve oğlum Poyraz da ellerinden öpüyor demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle ama özellikle değerli eşinden Celal Önler'e. Ayrıca değerli çocukları Zümra, Zülal ve oğlu Poyraz'dan da Celal Önler'e geliyor bu güzel parçamız. Hep birlikte dinliyoruz. Haydi bakalım.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz ve sıradaki mesajımızla devam edelim. Hemen bakalım şöyle. Ben Sıla Çeşmeci. B5 koğuşunda yatmakta olan babam Ozan Çeşmeci'ye, abim İrfan Çeşmeci'ye selamlarımı iletmek istiyorum. Müslüm Gürses'ten İnsaf şarkısını onlara armağan ediyorum. Onları çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın demiş değerli dinleyicimiz. Evet, güzel bir parça istemiş. O güzel parçaya yer vereceğiz. Müslüm Gürses'ten İnsaf, değil mi? Evet, Türkiye Vestiyo saatlerimiz 21.29. 0532 686 7837, 0532 686 7837 WhatsApp iletişim hattımız. Ve devam edelim hemen şöyle bir bakalım. Evet. Hemen şunları bir devre dışı bırakalım. Evet. Evet, şimdi şarkısını gönderelim ve mesajını tekrardan okuyalım. Ben Sıla Çeşmeci, B5 koğuşunda yatmakta olan babam Ozan Çeşmeci'ye, abim İrfan Çeşmeci'ye selamlarımı iletmek istiyorum. Müslüm Gürses'ten İnsaf şarkısını onlara armağan ediyorum. Onları çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın demiş değerli dinleyicimiz. Hemen şu güzel parçayı dinleyelim. Arkasından yine buradayız.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Yine bir konuğumuz var. Hatta bir bakalım kimmiş. Alo.
1: Alo, merhaba.
0: Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
1: Hoş bulduk. İsmim Fatma Bostaş.
0: Evet Fatma Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk abicim. Nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim va. Ben tanıyorum aslında da, hani yayına bağlandığınızda genel olarak sizi tanıştırmak için soruyorum aslında.
1: Aynen abicim. İyi yapıyorsunuz. Bazen ben unutuyorum ismimi vermeyi. Çok iyi yapıyorsunuz. Teşekkür ederim.
0: Evet, kimlere sesleneceğiz bugün?
1: Öncelikle Aydın Etip Kapalı Cezaevinde D2 koğuşunda bulunan eşim Mehmet Bostaş'a, en değerlime söylemek istiyorum. Şurada iki satır sözüm var abi. Öncelikle onu eşime söylemek istiyorum.
0: Tamam.
1: Üzülmesin. İddianamesi geldi eşimin. İddianame kötü değil. Bildiğin gibi senin o yazılara bakma.

0: Türlüsün. Seni kelimelerin yetmeyeceği kadar çok seviyorum. Canım eşim. Ayrıca Aydın Eğitim Kapalı Cezaevinde yine kabir koğuşunda yatan kalbi dilinde olan daha doğrusu ve deli gönüllü olan kardeşim Ayten Bakırcı'ya, Semra Teker'e, Büşra Yakış'a, Gülay Güzel'e, Sümbül Güneş'e, namı diğer Sedam'a, unutmadım seni bu arada. Buse Gecekuşu'na, Derya Can Polat'a, Yağmur Güleç'e, Ceren Yağmur Kurtoğlu'na, Güle, Ayşegül Tatna'ya, Ece Öztürk'e, Hatice Taş'a, Kardelen Tuncer'e, Dudu Demircan'a, Nergis Mıstıca'ya, Suzanla'ya, Roza'ya, Hasret Yeral'a, İrem Ceyhan'a, Gamze'ye, Duygu Balcıoğlu'na, Hilal'e, Sibel Çakar'a, bu sıradaki parçaların hepsi gelsin. Ama
1: Evet.
0: sonra nazim etip kapalı cezaevinde yatan canım kardeşim, kalbinde her güzellikler, umutlar, yarınlar seninle beraber olsun. Onur Dalkıran'a, Süleyman Dalkıran'a, Hazar Gökçen'e, İrfan Dalkıran'a, enişten Cengiz Çamdemir'e. Bu arada abi bizim dayı oğulları, amca oğulları, sülale var hani ne ararsan cezaevinde 3-5 kişi çıkıyor yani.
1: Sıkıntı
0: Eray
1: yok ya.
0: Dalkıran, amca oğlum, Mehmet
1: Evet.
0: abicim. Ödemiş'te yatan, kapalı cezaevinde yatan amca oğlum, kalbi güzel insan Eray Dalkıran'a ve koğuş arkadaşlarına, dayı oğlum Sebahattin Coşkun'a, Fethi Coşkun'a, Nihat Coşkun'a, teyze oğlum Süleyman Ege'ye, Veysel Öge'ye, komşumuzun oğlu Selahattin Sarıkaya, amcam Mehmet Boztaş'a, Mahir Boztaş'a ve tüm ismini sayamadığım kader mahkumlarına gelsin abi bu istediğim şarkılar.
1: Evet.
0: Abi senden bir dileğim de olacak benim.
1: Nedir o?
0: Şimdi arkadaşlar benden istek parça istedi ama çok kısa roman havası istediler. Hep üzüntülü şarkılar çalıyormuşuz. Onlar ağlıyor içeride. Bazen tebessüm ediyorlar. Ben de aynı şekilde. İçeride ben senin bütün ağzından çıkan kelimelere gözümden yaş akıtıyordum. Sen diyordun bir tebessüm. Sen diyordun işte onlar orada bir umut bekliyor. Ben artık duramıyordum. En son kapatıyordum. Kapatıyordum, bağıramıyordum. 5 dakika sonra yine radyoya geliyordum. Ailem bir de bilmiyordu benim radyoya bağlanmasını. Ben çıkınca öğrendim. Hani gücümün yettiği kadar inşallah buradan arkadaşlarıma, eşime, kardeşlerime, tüm sevenlerime sesimi duyurmak istiyorum.
1: Evet.
0: Roman havası isteyeceğim abi senden bugün.
1: Tamam, göndeririz.
0: Küçük küçük aralıklı ama hani 2 tane saymazsan, tek sayarsan çok sevinirim.
1: Söyle, o romanlar ne? Önce isimlerini bir söyle, ben bir bakayım.
0: Tamam. Ankara'dan göçtü bir gelin Bay
1: Tamam.
0: Tayfo söylüyor.
1: Tamam, o var. Evet.
0: DJ Yılmaz ve Emre Övek'ten
1: Bir dakika.
0: Köpek bile güler
1: Bir
0: halimize.
1: dakika. DJ Yılmaz ve
0: Emre Övek
1: Evet.
0: köpek bile güler hallerine.
1: Tamam, ona bakacağım. Tamam.
0: Bu istek onlara gelsin abi. Eşime buradan tekrar seslenmek istiyorum. Abi sen de biraz bir şeyler konuşursan çok sevinirim. Eşim Mehmet Bostaş.
1: Evet.
0: Şimdi iddia makamı her şeyi iddia eder. Ama gerçek kararı verecek olan hakim ve
1: Aynen öyle.
0: savcılardır. Eşim üzülmesin, sıkılmasın. Sonuçta orada yatıyor. Evet, bir suç işlemedik belki de onların istediği kadar ama sonuçta insanların başına her şey geliyor. En kötüsü de ölüm değil mi zaten abi? Çoluğumuzdan çocuğumuzdan ayrılmak değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Orası kime kalmış ki ona kalacak veya orada yatan insanlara kalacak?
1: Kimseye kalmaz orası. Orası önemli değil.
0: Yani bir umutsuzluğa girmesini istemiyorum. Ben o psikolojiyi yaşadım. Onun yaşamasını istemiyorum. Onun her çöküşünde, her ayağa kalkışında ben varım arkasında. Dünyayı yakarım. Aydın et tipi kapalı cezaevini yakarım gerekirse. Ama eşim Mehmet Postaş'ı orada bırakmam. Ona böyle söylüyorum üzülmesin. Avukatta da konuştum ben. Mehmet Bostaş ilk mahkemede tahliye dedi. Ben de aynı şekilde abi şu an
1: Neyse, o zaman
0: şartlı tahliyeyle bırakıldım.
1: tahliye
0: Hayır
1: tatlısını yedim.
0: tahliye.
1: Tamam, o zaman buradan biz söz alalım, tahliye tatlısını bekleriz.
0: Söz. Ben sana çok ulaşmak istedim abi. Aydın'a geldim. Bir türlü ulaşamadım. Eşimle beraber olsun inşallah.
1: Aynen, çıkınca
0: Eşimle yanına geleceğim.
1: hep birlikte gel. Ya bizim yerimiz belli zaten, Çine Karayolu'nda. Kahve Bahane'nin
0: Şimdi,
1: hemen yanında zaten.
0: ne
1: TV'den
0: bahanenin abi?
1: Kahve Bahane var hemen Çine Karayolu'nda.
0: Çine Karayolu'nda. Evet.
1: Evet, onun hemen yanında zaten TV'den Denge Grup şeyleri görürsün zaten, logoları.
0: Seni bulur muyuz orada abi?
1: Ben burada oluyorum yani. Salı ve

0: perşembe günü, cumartesi günü buralardayım.
1: E tamam bak söz abi. Söz senin yanına geleceğim. Bu arada herkesin sesi olduğu için sana çok teşekkür ederim abi ya. Allah senden razı olsun.
0: Vallahi elinden gerçekten geleni yapmaya çalışıyorum yani.
1: Aynen. Bir mahkumumuz da söyledi biraz önce bağlandı. Hani dedi evet. Ya orada bir ses, bir tebessüm gerekiyor insanlara. Emin olun ki cennet kapısı belki size bu yoldan açılır bilemem. Gerçekten çok seviniyor insanlar orada. Hani kimisi radyosunu alıyor, roman havası çaldı mı çat çat oynuyor. Kimisi işte şarkımız çıktı. Hani çok güzel bir şey yapmışsın. Evet. Çok güzel bir şey planlamışsın. Allah senden razı olsun.
0: Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama işte dediğim gibi yani radyo bizim olmayınca her şeyi de yapamıyoruz. O yüzden.
1: Yani. Olsun abi olsun. Sen elinden geleni yaptın daha önce. Evet. Bizim insanlar anlamadı. Evet, olsun ben, böyle olsun.
2: Garibanlara parasız olmuyor mu acaba? Hayırlı akşamlar. Garibanlar parasız olmuyor mu acaba radyo?
0: Onlar beni aşıyor ya.
1: Aynen. Abimin elindeydi daha önce ama garibanlar batırdı yani. Yalnız abi.
0: Evet doğru.
1: Bunlar diyor ki garibanlar batırdı. Boş ver böyle oldu daha iyi oldu.
0: Evet.
1: Allah'a emanet ol abicim. Eşimi tamamdır. Çok seviyorum. Hiç üzülmesin. Allah büyüktür diyorum. Allah'a emanet olsun herkes. Ayten. Gönlün rahat olsun. Roman havası istedim.
0: Bu kadar mı?
1: Evet abicim. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.
0: Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.
1: İyi akşamlar.
0: Valla herhalde roman havası isteniyor. Göndereceğiz artık. Şöyle. Evet bu arada ne yapıyorsun? 0532 686 7837 WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. Özellikle ama özellikle Fatma Boztaş'tan eşi Mehmet Boztaş'a özellikle geliyor tüm güzel parçalar. Hemen ne yapalım? Bu özellikle kadın koğuşuna IFM stüdyolarından sevgiler selamlar olsun. Şöyle iki tane arka arkaya göndereyim dinlesinler, arkasından yine devam. Haydi bakalım.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. İki güzel roman havası gönderdik. 0532 686 7837 WhatsApp'tan ulaşabiliyorsunuz. Bu arada Can Feda Kaya kardeşime sevgiler, selamlar olsun. O da her yayında bizi yalnız bırakmıyor. Değil mi? Bırakmıyor. Ona kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun Can Feda Kaya'ya. Bakalım ne demiş mesajında. Selamun aleyküm, ben Can Feda Kaya. Öncelikle iyi yayınlar. Paşalarım Akif Kaya, Berat Kaya, Yusuf Kaya'ya çok çok selamlarımı iletmek istiyorum. Onları çok seviyorum. Devamında Umudom, Umutcan Yavara. Bugün doğum günü olan kardeşim Eren Yavara. Aynı şekilde de selamlarımı yolluyorum demiş. Aynı zamanda doğum gününü de kutluyorum. Nice özgür yıllara. Hepinizi çok seviyorum. Bu günler geçer. Özgür günler yakındır. Nice özgür beraber günlere demişler. Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısını çalar mısınız? Tüm mahkumlara gelsin. Gelmemesi gerekenler kendilerini biliyor. Lütfen dinlemesinler demiş değerli Can Feda kardeşimiz. Evet. Güzel bir parça istemiş. O güzel parçaya yer vereceğiz. Türkiye Vestio saatlerimizde 21.50 yaptık. Ve hemen şöyle mesajını bir kez daha okuyalım. Arkasından şarkısını gönderelim. Selamun aleyküm, ben Can Feda Kaya. Öncelikle iyi yayınlar. Paşalarım Akif Kaya, Berat Kaya, Yusuf Kaya'ya çok çok selamlarımı iletmek istiyorum. Onları çok seviyorum. Devamında Umudom, Umutcan Yavara. Bugün doğum günü olan kardeşim Eren Yavara. Aynı şekilde selamlarımı yolluyorum. Aynı zamanda doğum gününü de kutluyorum. Nice özgür yıllara, hepinizi çok seviyorum. Bugünler geçer, özgür günler yakındır. Nice özgür beraber günlere denmiş. Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı istenmiş. Özellikle tüm kader mahkumlarına gelsin. Gelmemesi gerekenler kendilerini biliyor. Lütfen dinlemesinler diye de not eklemiş. Ve şöyle hemen parçasını gönderelim, arkasından yine buradayız.

Evet, Türkiye Vesiyor saatlerimiz 21.55. Değil mi? Devam edelim. Bu arada 0532 686 78 37 WhatsApp iletişim numaramız. Ve hemen şöyle sıradaki mesajımıza bir bakalım. Öncelikle selamun aleyküm abi. Ben Emirkan Selen. Aydın E tipi kapalı cezaevinde bulunan D6 koğuşunda bulunan abim Halil Bozkurt. Namı değer İzmirli amcamın oğulları Ferhat Selen, Halil Selen, Davutcan Şahin, Ziya Çatalkaya. Onu bunu anlıyor mu kardeşim? Güney Demir. Bütün kader mahkumlarına, Selenleri tanıyan bütün dostlara selam olsun. İsmail Akgün abime de selam olsun. Sabır Allah'tandır. Biz sabır ettikçe Allah da bize o sabrı verecek demiş. Bu arada Emirhan demiş ki Halil abi beni arayacaktın, aramadın. Aramanı bekliyorum demiş. Özellikle Emirhan Selen. Halil abi beni arayacaktın, aramadın. Aramanı bekliyorum demiş. Bunu buradan iletelim. Özellikle ama özellikle Emirhan Selen'den Aydın E tipi kapalı cezaevi D6 koğuşunda bulunan abim Halil Bozkurt. Namı değer İzmirli. Amcamın oğulları Ferhat Selen, Halil Selen, Davutcan Şahin, Ziya Çatalkaya. Onu bunu anlıyor mu kardeşim? Güney Demir. Bütün kader mahkumlarına, Selenleri tanıyan bütün dostlara selam olsun. İsmail Akgün abime de selam olsun demiş. Sabır Allah'tandır. Biz sabır ettikçe Allah da bize o sabrı verecektir demiş. Ve o güzel parçayı istemiş Fikret Delikanlı. Atarım var. Bunu gönderelim. Ayrıca Halil abi beni arayacaktın, aramadın, aramanı bekliyorum diye de özellikle not bırakmış. Buradan duyurulur. Hemen şu güzel parçayı gönderelim. Arkasından buradayız.

0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show devam ediyor.
1: Evet, Filik Deliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Söz saatlerimizi 22.01 yaptık. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, 0532 686 7837'den bizlere ulaşabiliyorsunuz. WhatsApp'tan bilginiz olsun. Ve devam edelim hemen şöyle. Gelen mesajımızla. İyi akşamlar. Ben Nazilli'den Hızır. Müslüm Gürses'ten Yanarım parçasını. Öncelikle Nazilli Kapalı'da yatan Hayatımın Anlamı Aynur'a. Ve Emin Başboğa'dan Deniz Dikmen'e. Sonrasında Savaş Aksu'dan Deniz Aksu'ya ve Raşit Güler'e. Bizleri tanıyan herkese gelsin. İyi akşamlar demiş, güzel bir parça istemişler. Evet, şöyle hemen mesajını bir daha okuyalım, arkasından parçasını gönderelim. Ne yapıyorsunuz? 0532 686 78 37. 0532 686 78 37 WhatsApp iletişim hattımız. Bilginiz olsun. O numarayı aramıyorsunuz. Sadece ve sadece WhatsApp'tan ulaşıyorsunuz ve devam edelim. İyi akşamlar, ben Nazilli'den Hızır. Müslüm Gürses'ten Yanarım parçasını. Öncelikle Nazilli Kapalı'da yatan Hayatımın Anlamı Aynur'a ve demişler. Emin Başboğa'dan Deniz Dikmen'e. Sonrasında Savaş Aksu'dan Deniz Aksu'ya ve Raşit Güler'e. Bizleri tanıyan herkese gelsin. İyi akşamlar denmiş. Hemen istenilen parçayı gönderelim bakalım.

Evet, bazen bu hayat hepimizi yoruyor. Bazen hayattan bir tat, bir tuz, hiçbir zevk almıyoruz. Ama yaşamak zorundayız, değil mi? Ne olursa olsun hiçbir zaman bu hayatta yaşamaktan vazgeçmeyeceğiz. Herkesin başına her şey gelebilir. O yüzden bu hayata küsüp bir kenara çekilmektense küsmeyip hayata sımsıkı sarılmak her zaman daha iyidir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hani bir hata yaptım. Beni artık kimse şöyle böyle demesin yani. Bu hayatta herkesin başına her şey gelebilir. Evet, Türkiye Vestio saatlerimiz 22.11. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. 0532 686 78 37'den bizlere yazabiliyorsunuz. Yapmanız gereken 0532 686 78 37'den yazabiliyorsunuz. Hemen bir mesajımız var, bakalım. Aydın Açık Cezaevi A24 koğuşunda yatan Efecan Tacıra ve kader mahkumu arkadaşlarına Hüseyin ve Derinden ablası ve abisi, her zaman onun yanında seni bekliyoruz canım kardeşim demiş değerli dinleyicimiz. Hemen onların istediği o güzel parçaya yer vereceğiz. Aydın Açık Cezaevi A24 koğuşunda yatan Efecan Tacır ve kader mahkumu arkadaşlarına özellikle bu güzel parça gelecek. Hüseyin ve Derin ablası ve abisi, her zaman onun yanında seni bekliyoruz canım kardeşim demişler. Evet, güzel bir parça istemişler. Bu parça, şöyle bakalım hemen, Melike Şahin'den özellikle demişler ama hemen o güzel parçaya yer verelim. Özellikle ama özellikle A24 koğuşunda yatan Efecan Tacıra ve kader mahkumu arkadaşlarına Hüseyin ve Derinden ablası ve abisinden özellikle armağan olacak. Her zaman onun yanındayız, seni bekliyoruz canım kardeşim demişler. Şu güzel parçayı gönderelim, arkasından yine buradayız.

Ay keşke devamını da söyleseydik. Benim en sevdiğim sözler ikinci dönüşte. Ya şuradan gelebilir miyiz peki? Neydi? Acılı.

Vallahi şu imparator var ya söylemiş ya, değil mi? Çok güzel bir parça. Ben senin ellerin, ben senin yüreğin olaydım diyor. Şarkıyı biraz geri aldım çünkü bir şarkı daha göndereceğim.

Evet, sizler ne yapıyorsunuz? 0532 686 7837, 0532 686 7837 WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz.

yapmaya çalışıyorum. Şöyle güzel bir Yıldız Tilbe göndereceğim. Yıldız Tilbe'nin de bütün şarkıları güzel ama içinden seçmek zor oluyor. Şöyle ne gönderelim, ne gönderelim. Aha şunu gönderelim ya. Valla. Şöyle güzel bir parça daha gelsin kulaklarınıza. Türkiye Vestio Saatleri 22-22. Bir delikanlım diyelim Yıldız Tilbe'den. Haydi bakalım.

Evet, birliklerimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye Vesio saatlerimiz 22.30 oldu. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, bir yandan liste yapmaya çalışıyorum, bir yandan şarkı seçmeye çalışıyorum valla. 0532-686-7837'den bizlere WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz.

Güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye Vesto saatlerimiz 22.36. Birbirinden güzel parçalar kulaktan ulaşmaya devam ediyor. Bakalım hemen gelen mesajımıza şöyle ne demişler. Aydın Açık Cezaevinden Yiğit, Aydın kardeşim, Mehmet Eren Yavar'ın doğum gününü kutluyorum demiş. Şarkı Ahmet Kaya doğum günün kutlu olsun denmiş. O güzel parçayı göndereceğiz şimdi. Özellikle ama özellikle Aydın Açık Cezaevinden Yiğit Aydın kardeşim, Mehmet Eren Yavar'ın doğum gününü kutluyorum. Şarkı Ahmet Kaya doğum günün kutlu olsun denmiş. Bu güzel parçayı özellikle ama özellikle göndereceğiz. Ömrü var mı? Ahmet Kaya'dan gelecek o güzel.

Aydın Açık Cezaevinden Yiğit Aydın, kardeşim Mehmet Eren Yavar'ın doğum gününü kutluyorum. Şarkı Ahmet Kaya, doğum günün kutlu olsun demişler. Hemen o güzel parçaya yer verelim. Haydi bakalım.

Evet, Türkiye Vesiyo saatleri 22.41, artık veda vakti. Artık veda vakti. Elimizden geldiği kadar kimseyi kırmamaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yayında bir kusurumuz olduysa affola. Valla sesimi tam duyamayınca ben biraz saçmalıyor gibi geliyor bana. Evet, Türkiye Vesiyo saatleri 22.41. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yine ölmez sağ kalır. Hani başımız

Tabii iş filan gelmezse Perşembe günü yine buradayız. Bilginiz olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yine Perşembe günü nasip olursa görüşeceğiz zaten. Özellikle ama özellikle Raif Domurcuk ve Koğuş arkadaşlarına, İnanışık abime ve tüm Koğuş arkadaşlarına, ondan sonra Egemen Güney'e ve Koğuş arkadaşlarına, Yufkacı Kenan'a, Koğuş arkadaşlarına, ondan sonra açığa geçeyim ben de şöyle, Ulaş Tekeş'e, Hızlıyım Ama, Çağlar Başkan'a, Yagi'ye, Serkan'a, onlara da kucaklar dolusu sevgiler, selamlarımı gönderiyorum. Ben şöyle bir veda şarkısı yapayım kendime. Ne yapayım? Güzel bir Neşet Baba gider mi? Ben gider diye düşünüyorum. Ben şöyle bir yapalım. Evet, şunu atayım ben bir önce. Önden şu çalmaya bir başlasın. Ben sizlerin şarkılarını listeye yapmaya çalışıyorum açıkçası. Onu yapayım. Ondan sonra bu iş tamamdır. Hepiniz Allah'a emanet olun. Perşembe günü görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Hiçbir zaman moralleri aşağı almayın. Hep yukarıda, tavanda dursun o moraller. Hiçbir şeye de kafanızı takmayın. Haydi Allah'a emanet.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Eddy 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
3: Chery. Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Fener Belediyesi Kent Zarafet Merkezi'ni hizmete açıyor. 24 Haziran Çarşamba saat 18.30'da gerçekleşecek açılış töreni TV'den ekranlarından canlı yayınla izleyiciyle buluşacak. Fener Belediyesi Kent Zarafet Merkezi açılışı TV'den de canlı yayında.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
2: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
1: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
3: dudağına bizi yorsun işkan, niye beni üzüyorsun işkan.
1: 28 Haziran Pazar günü ise gençlerin büyük beğeniyle takip ettiği Emin

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için haydi Koçarlı. 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Ferrer Belediyesi Kent Zarafet Merkezi'ni hizmete açıyor. 24 Haziran Çarşamba saat 18.30'da gerçekleşecek açılış töreni TV'den ekranlarından canlı yayınla izleyiciyle buluşacak. Ferrer Belediyesi Kent Zarafet Merkezi açılışı TV'den de canlı yayında.
1: IFM Reklam.

Boş ver. Boş ver onu sana gitsin. Çünkü hayat seni değil. Sen hayatı üzmelisin ki. İşte bu yüzden de altını çizdiklerin üstünü de çizmelisin. Biz dostlar selamı da biliriz. Yarı sevdayı da. Ama yeter ki dost yürekli.

0: IFM Reklam.
1: Fener Belediyesi Kent Zarafet Merkezi'ni hizmete açıyor. 24 Haziran Çarşamba saat 18.30'da gerçekleşecek açılış töreni TV'den ekranlarından canlı yayınla izleyiciyle buluşacak. Fener Belediyesi Kent Zarafet Merkezi açılışı TV'den de canlı yayında.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

Polis ne sizin de adım?

0: IFM Reklam.
1: Ferrer Belediyesi Kent Zarafet Merkezi'ni hizmete açıyor. 24 Haziran Çarşamba saat 18.30'da gerçekleşecek açılış töreni TV'den ekranlarından canlı yayınla izleyiciyle buluşacak. Ferrer Belediyesi Kent Zarafet Merkezi açılışı TV'den de canlı yayında.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Ferar Belediyesi Kent Zarafet Merkezi'ni hizmete açıyor. 24 Haziran Çarşamba saat 18.30'da gerçekleşecek açılış töreni. TV'den ekranlarından canlı yayınla izleyiciyle buluşacak. Ferar Belediyesi Kent Zarafet Merkezi açılışı TV'den de canlı yayında.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

şeye koymuştum seni. Çünkü sen benim her şeyim. Umutlarımı sana bağladım, hayallerimi sana bağladım. Sen diye ölürken icap eder mi ben? Şimdi söküp atasın var kalbimi yerinden. Sen yokken anlamı yok ki yaşamanın.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğum tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerim kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

0: IFM Reklam.
1: Ferrar Belediyesi Kent Zarafet Merkezi'ni hizmete açıyor. 24 Haziran Çarşamba saat 18.30'da gerçekleşecek açılış töreni TV'den ekranlarından canlı yayınla izleyiciyle buluşacak. Ferrar Belediyesi Kent Zarafet Merkezi açılışı TV'den de canlı yayında.
2: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
3: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
2: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
4: dudağına bizi yorsun işkan, niye beni üzüyorsun işkan.
2: 28 Haziran Pazar günü ise gençlerin büyük beğeniyle takip ettiği Emir C.

Doğukan Asay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: IFM reklam. Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Eddy 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
1: Ferrar Belediyesi Kent Zarafet Merkezi'ni hizmete açıyor. 24 Haziran Çarşamba saat 18.30'da gerçekleşecek açılış töreni TV'den ekranlarından canlı yayınla izleyiciyle buluşacak. Ferrar Belediyesi Kent Zarafet Merkezi açılışı TV'den de canlı yayında.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen Tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım Tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman?

taştan biriyim. Allah'ın kullarından niye ayrı gibiyim? Allah'ın kullarından sanki ayrı.

கொடுத்தோ

0: IFM Reklam.
1: Ferrar Belediyesi Kent Zarafet Merkezi'ni hizmete açıyor. 24 Haziran Çarşamba saat 18.30'da gerçekleşecek açılış töreni TV'den ekranlarından canlı yayınla izleyiciyle buluşacak. Ferrar Belediyesi Kent Zarafet Merkezi açılışı TV'den de canlı yayında.
0: IFM Reklam.

Gittiler, yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi